okudum bilemez. Kitaplarımı okullara dağıttım. Dolma kalemlerimi postacıya hediye ettim. Oyuncak arabalarımı çocuklara verdim. Bir sahil kasabasına yerleştim. Artık şiir yazmıyorum. İçimdeki hüzün denizinde balık tutuyorum. Bana bir haller oldu bilemez. Adını kalbimin en dibine yazdım. Silemezsin.

Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksin.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor.
1: 105. Teslim oluyorum. Fermanımı imzaladım. Ellerine bırakıyorum sultanım. Ve alemi cihana ilan ediyorum. Seni seviyorum. Arz ederim.

Koku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
0: Gül İnşaat reklamları sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Gül İnşaat reklamları sondu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 71 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Gün İnşaat reklamları sundu. Tutku FM 105, sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
2: Tutku FM 105, sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
0: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551-656-4683.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: konuşurum. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66.
2: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 20 90.
3: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tayt uyu kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları...

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletimizin canına ve malına kast eden, sokaklarımızın huzuruna musallat olan karanlık odaklara asla izin vermeyeceğiz. Vatandaşımıza korku salmaya çalışan suç şebekeleri, hak ettikleri muameleyi mutlaka görecek paylaşımını yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ağustos ayına ilişkin doğum yardımı ödemelerinin annelerin hesabına yatırıldığı açıklandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İklim Zirvesi ve Gençlik Diplomasi Simülasyonu programının açılışında konuştu. Bakan Kurum, 2030 yılına kadar iklim değişikliğinin eğitim müfredatına entegre edilmesini istiyoruz dedi. Yükseköğretim Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre YÖK Başkanlığı'na CİMER üzerinden ulaşan çok sayıdaki ihbar ve şikayette bazı vakıf yükseköğretim kurumlarının belirlenen kurallara uygun hareket etmediği, ara sınıflarda öğrenim ücretlerini %25'in üzerinde arttırdığı, tek dersi kalan öğrencilerden dönemlik ücret aldığı, çeşitli ödeme seçeneklerinde vade farkı uyguladığı ve öğrencilerden ilave ücretler talep ettiği bildirildi. Öğrenciler aleyhine sonuç doğuran bu tür uygulamalara ilişkin başvuru, ihbar ve şikayetler Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından günlük olarak ve ivedilikle değerlendirilecek. Kurallara aykırılık tespit edilmesi halinde ilgililer hakkında gerekli işlemler yapılacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ülkemizin bugün dünyanın en büyük dizi ihracatçıları arasında ilk üçte yer alması hiç de tesadüfi değil, büyük emeklerle gerçekleşti. Yapımlarımız 170'i aşkın ülkede 1 milyara aşan küresel izleyici kitlesine ulaşıyor dedi. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu 5. maçında Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. Grup etabını 4 galibiyetle tamamlayıp son 16 turuna yükselen A Yıldızlılar Azerbaycan'la karşı karşıya gelecek. A Milli Erkek Basketbol Takımımız Dünya Kupası elemelerinde Litvanya'yı 94-66 mağlup etti. Dünya Kupası elemelerinde toplamda 7 kez sahadan galip ayrılan 12 dev adam yoluna namağlup olarak devam ediyor. Beşiktaş 23 yaşındaki orta saha Fabio Miretti'yi satın alma opsiyonunu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK Kamerunlu oyuncu Vincent Abubakar'ı transfer etti. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in batı kıyıları, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli, Samsun ve Ordu çevreleriyle Tokat'ın kuzey ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde azalan hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
3: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
4: Safsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trend Yol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
5: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 1212, 0543 437 1212, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı, Didim Tur, ETS Tur markasıdır.

0: Allah muhafaza, üfledin mi uçurur.
1: Bu zamanın en güzel oyun havaları bu frekansta.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın.

0: rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 71 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
2: Gül İnşaat reklamları sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
0: İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66 Gül İnşaat reklamları sundu.
3: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletimizin canına ve malına kast eden, sokaklarımızın huzuruna musallat olan karanlık odaklara asla izin vermeyeceğiz. Vatandaşımıza korku salmaya çalışan suç şebekeleri hak ettikleri muameleyi mutlaka görecek paylaşımını yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ağustos ayına ilişkin doğum yardımı ödemelerinin annelerin hesabına yatırıldığı açıklandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İklim Zirvesi ve Gençlik Diplomasi Simülasyonu programının açılışında konuştu. Bakan Kurum, 2030 yılına kadar iklim değişikliğinin eğitim müfredatına entegre edilmesini istiyoruz dedi. Yükseköğretim Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre YÖK Başkanlığı'na CİMER üzerinden ulaşan çok sayıdaki ihbar ve şikayette bazı vakıf yükseköğretim kurumlarının belirlenen kurallara uygun hareket etmediği, ara sınıflarda öğrenim ücretlerini %25'in üzerinde arttırdığı, tek dersi kalan öğrencilerden dönemlik ücret aldığı, çeşitli ödeme seçeneklerinde vade farkı uyguladığı ve öğrencilerden ilave ücretler talep ettiği bildirildi. Öğrenciler aleyhine sonuç doğuran bu tür uygulamalara ilişkin başvuru, ihbar ve şikayetler Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından günlük olarak ve ivedilikle değerlendirilecek. Kurallara aykırılık tespit edilmesi halinde ilgililer hakkında gerekli işlemler yapılacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ülkemizin bugün dünyanın en büyük dizi ihracatçıları arasında ilk üçte yer alması hiç de tesadüfi değil, büyük emeklerle gerçekleşti. Yapımlarımız 170'i aşkın ülkede 1 milyarı aşan küresel izleyici kitlesine ulaşıyor dedi. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu 5. maçında Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. Grup etabını 4 galibiyetle tamamlayıp son 16 turuna yükselen A Yıldızlılar Azerbaycan'la karşı karşıya gelecek. A Milli Erkek Basketbol Takımımız Dünya Kupası elemelerinde Litvanya'yı 94-66 mağlup etti. Dünya Kupası elemelerinde toplamda 7 kez sahadan galip ayrılan 12 dev adam yoluna namağlup olarak devam ediyor. Beşiktaş 23 yaşındaki orta saha Fabio Miretti'yi satın alma opsiyonunu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK Kamerunlu oyuncu Vincent Aboubakar'ı transfer etti. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in batı kıyıları, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli, Samsun ve Ordu çevreleriyle Tokat'ın kuzey ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde azalan hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: ettiğin değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: Boyama ve Refabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Fire Fabrik 0539 219 1359.
1: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Resor Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resor Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları o

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
3: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Disiplin değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Çatan Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatan Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Safsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trend Yol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 440 56 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da.
3: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: Bağlantıların bilgi ve randevu 0545 124 72 55 adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
2: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
3: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
0: İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66 Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletimizin canına ve malına kast eden, sokaklarımızın huzuruna musallat olan karanlık odaklara asla izin vermeyeceğiz. Vatandaşımıza korku salmaya çalışan suç şebekeleri hak ettikleri muameleyi mutlaka görecek paylaşımını yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ağustos ayına ilişkin doğum yardımı ödemelerinin annelerin hesabına yatırıldığı açıklandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İklim Zirvesi ve Gençlik Diplomasi Simülasyonu programının açılışında konuştu. Bakan Kurum, 2030 yılına kadar iklim değişikliğinin eğitim müfredatına entegre edilmesini istiyoruz dedi. Yükseköğretim Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre YÖK Başkanlığı'na CİMER üzerinden ulaşan çok sayıdaki ihbar ve şikayette bazı vakıf yükseköğretim kurumlarının belirlenen kurallara uygun hareket etmediği, ara sınıflarda öğrenim ücretlerini %25'in üzerinde arttırdığı, tek dersi kalan öğrencilerden dönemlik ücret aldığı, çeşitli ödeme seçeneklerinde vade farkı uyguladığı ve öğrencilerden ilave ücretler talep ettiği bildirildi. Öğrenciler aleyhine sonuç doğuran bu tür uygulamalara ilişkin başvuru, ihbar ve şikayetler Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından günlük olarak ve ivedilikle değerlendirilecek. Kurallara aykırılık tespit edilmesi halinde ilgililer hakkında gerekli işlemler yapılacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ülkemizin bugün dünyanın en büyük dizi ihracatçıları arasında ilk üçte yer alması hiç de tesadüfi değil, büyük emeklerle gerçekleşti. Yapımlarımız 170'i aşkın ülkede 1 milyarı aşan küresel izleyici kitlesine ulaşıyor dedi. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu 5. maçında Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. Grup etabını 4 galibiyetle tamamlayıp son 16 turuna yükselen A Yıldızlılar Azerbaycan'la karşı karşıya gelecek. A Milli Erkek Basketbol Takımımız Dünya Kupası elemelerinde Litvanya'yı 94-66 mağlup etti. Dünya Kupası elemelerinde toplamda 7 kez sahadan galip ayrılan 12 dev adam yoluna namağlup olarak devam ediyor. Beşiktaş 23 yaşındaki orta saha Fabio Miretti'yi satın alma opsiyonunu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK Kamerunlu oyuncu Vincent Abubakar'ı transfer etti. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in batı kıyıları, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli, Samsun ve Ordu çevreleriyle Tokat'ın kuzey ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde azalan hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 71 Taksim A, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansta atıyor. 105.

0: ettiğin değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun.

0: 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
3: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

ellerimi tutmazsa eğer, gözlerin

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
2: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52 Instagram @menemenci_nadirin_yeri55 Meşhur Nadir'in yeri Çakallı Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
3: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
4: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 4677 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

Coşku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Çok zormuş. Çok zormuş bu ayrılığa. İsyan ediyorum. İsyan ediyorum yalnızlığıma. Aklımda bir tek, bir tek sen varsın. Kaslanamıyorum. Dayanamıyorum. Ne olur anla.
1: Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Bursa merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda yatırım dolandırıcılığı yöntemiyle vatandaşları dolandırdıkları belirlenerek gözaltına alınan 16 kişiden 8'i tutuklandı. Üsküdar'da yazar Murat Koparan yaşadığı villada başından vurulmuş halde ölü bulundu. İddiaya göre Koparan'la telefonda görüşen eski eşi Elif Feyza'ya silah sesini duymasının ardından polise haber verdi. Eve giden sağlık ekipleri Koparan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 2026 yılının başından bu yana 237.040 kişi İHA pilotu olmak için başvuruda bulundu dedi. Nepal'de çarşamba günü meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 626'ya yükseldiği bildirildi. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası A grubu 5. maçında Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. Grup etabını 4 galibiyetle tamamlayıp son 16 turuna yükselen A Yıldızlılar Azerbaycan'la karşı karşıya gelecek. A Milli Erkek Basketbol Takımımız Dünya Kupası elemelerinde Litvanya'yı 94-66 mağlup etti. Dünya Kupası elemelerinde toplamda 7 kez sahadan galip ayrılan 12 dev adam yoluna namağlup olarak devam ediyor. Beşiktaş 23 yaşındaki orta saha Fabio Miretti'yi satın alma opsiyonunu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK Kamerunlu oyuncu Vincent Abubakar'ı transfer etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in batı kıyıları, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli, Samsun ve Ordu çevreleriyle Tokat'ın kuzey ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde azalan hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Şancı reklamları sunar.
1: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
2: Çarşamba Fire Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Fire Fabrik 0539 219 1359.

Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda. Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
2: Tutku FM 105, sadece bir frekans değil, bir tutku.

Beni bilen herkese andolsun ki bu aşkın sonu ister karanlık bir zindan, ister zulüm, ister ölüm olsun. Seni almadan senden vazgeçmem ben. Seviyorum işte.

0: Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Çatan Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 4677 veya 0362 445 1505. Çatan Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
4: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
5: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
6: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

0: Kutlu FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.
1: Biliyorsun ya, arkanda bıraktığın bu enkazın selasını da okut. Öyle git.

0: Şancı reklamları sunar.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
4: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12 0543 437 12 12 Cumhuriyet Mahallesi Alparslan Bulvarı E Blok numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun Emek Park karşısı Didim Tur ETS Tur markasıdır.

sevgilim. Gel dedin de gelmedim. Ta senden vazgeçmiş değilim. Beni bul dedin de bulmadım. Dallarımı kırdılar, beni senden ayırdılar. Suçsuz günahsız yere kanımıza girdi.

FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
3: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tayt uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları...

0: için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.

0: Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Bursa merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda yatırım dolandırıcılığı yöntemiyle vatandaşları dolandırdıkları belirlenerek gözaltına alınan 16 kişiden 8'i tutuklandı. Üsküdar'da yazar Murat Koparan yaşadığı villada başından vurulmuş halde ölü bulundu. İddiaya göre Koparan'la telefonda görüşen eski eşi Elif Feyza'ya silah sesini duymasının ardından polise haber verdi. Eve giden sağlık ekipleri Koparan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 2026 yılının başından bu yana 237.040 kişi İHA pilotu olmak için başvuruda bulundu dedi. Nepal'de çarşamba günü meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 626'ya yükseldiği bildirildi. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu 5. maçında Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. Grup etabını 4 galibiyetle tamamlayıp son 16 turuna yükselen A Yıldızlılar Azerbaycan'la karşı karşıya gelecek. A Milli Erkek Basketbol Takımımız Dünya Kupası elemelerinde Litvanya'yı 94-66 mağlup etti. Dünya Kupası elemelerinde toplamda 7 kez sahadan galip ayrılan 12 dev adam yoluna namağlup olarak devam ediyor. Beşiktaş 23 yaşındaki orta saha Fabio Miretti'yi satın alma opsiyonunu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK Kamerunlu oyuncu Vincent Aboubakar'ı transfer etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in batı kıyıları, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli, Samsun ve Ordu çevreleriyle Tokat'ın kuzey ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde azalan hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
2: Murat yayında. Ferrari saatlerdesiniz.
3: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
0: Aksu Moda ve Ayakkabı Ferrari saatleri sunar.

0: tarih saatlerdesiniz.
1: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
2: Murat yayında.
3: Aksu Moda ve Ayakkabı Firari Saatleri sunar.

0: Murat yayında.
1: Atsu Moda ve Ayakkabı Firari Saatleri sunar.
0: Murat yayında. Murat yayında.

0: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-469
1: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 40

0: artırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
2: Çatan Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatan Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
1: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 440 56 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi numara 53 İlk Adım'da.
3: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.

0: İşte sevgili dostlar, selamlar, sevgiler herkese. Hoş geldiniz.
1: Murat yayında.
0: Evet, Tutku FM 105 frekanslarından kucak dolusu sevgiler yolluyorum tüm dinleyicilerimize. Frekansları başında bizi dinleyen tüm dostlara, uzaktan yakından dinleyen tüm dostlara selamlar olsun. Yine hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bu arada evet, Instagram adreslerinden bildirimleri yollayacağım şimdi. Dinleyemeyenler dinlesinler diye bildirim yollayacağım. Yayına girdim diye. Yayın başladı. Saat 20'ye kadar buradayız. 20'den sonra da Kalpten Kalbe sevgili Taner sizlerle olacak. Bu arada onu da hatırlatayım. Evet, dostlarımız var, kardeşlerimiz var. Öncelikle listede kardeşlerimiz var. Onlara buradan selamlar yolluyorum. Sevgili Merdo kardeşime selam olsun. Aleyküm selam Merdo. Selamını aldım. Uğur Demiröz'e, Samet Ayna kardeşime eyvallah. Berkan Sandıkçı, Kaan Düzgün, Miran Sayal, Caner Can Akan, Yasin Ay, Hamdi Samet Mutlu, Arda Rengin, İsmail Lala, Zafer Kaya, Seyitan Demir, Serkan Aksu, Mustafa Sarı'ya kardeşime de selamlar, sevgiler olsun. Bunlar öncelikle isteydi. Evet, dostlar var, selamlarını almış bulunmaktayız. Bu arada sevgili Almanya'dan, sevgili Metin Olgaç, sevgili abimiz her zaman olduğu gibi radyosunun başında bize görüntü yolluyor. Seni dinliyorum diyor. Ne demiş? Murat'ım diyor, şafak 54 saat diyor. Türkiye diyor. Benim için bir parça çalar mısın? Bu şarkı sadece bana gelsin. Ali, Kıvırcık Ali'den. Ah kardeş, sana iyi yayınlar. Karadeniz'in güçlü sesi diyor. DJ Murat demiş mesajında. Sevgili Metin abimize buradan Almanya'ya sevgiler, selamlar yolluyorum. Metin Olgaç'a. 54 saat sonra Türkiye'deymiş kendisi. Onu demek istemiş. Sevgili abim benim, eyvallah. Candır can. Metin Olgaç candır. Evet, işte programımızda güzel bir şarkı geliyor. Onun için geliyor ve dostlar için geliyor. Görüşmek üzere. Bir dahaki şarkı, bir sonraki şarkıda buradayım ben.

İşte sevgili dostlar, güzel şarkı geldi. Sakın Ola Beni Unutma, Aylin Güven. Evet, bu arada dışarıda çok güzel bir yağmur yağmaya başladı. Hızlandı yağmur daha doğrusu. Evet, yavaş yavaş havalar soğumaya başladı. Dönüş yaptık artık. Yavaş yavaş sonbahar ve tabii ki kış ayı biraz da sertleşir zamanla. Öyle olacak herhalde, öyle görünüyor. Evet, şöyle bakalım yine neler var. Bu arada Aksu Giyim, sevgili kardeşim. Aksu Giyim, Aksu Ayakkabı demişler. Evet, Aksu Giyim, Aksu Ayakkabı'da büyük indirimler devam ediyor. Okul alışverişleri için en uygun ayakkabı için mağazamızda sizleri bekliyoruz. Yeni sezon eşofman takımları, ayakkabılar gelmiştir. Cezaevi için giyim ve ayakkabı modelleri geldi. Uygun fiyatlarla yüksek kalite ithal süperstarda bir alana bir bedava diyor. Evet, fiyat 1836 numaradan 44 numaraya kadar aralığında bulunmaktaymış. İletişim 0545 747 77 17 0545 747 77 17 sevgili dostlar. Instagram Mikail Aksu olarak ulaşabilirsiniz. Divitçioğlu Caddesi No 57 İlk Adım Samsun. Tüm kader mahkumlara selam olsun. Elbet bir gün diyor. Evet, Samsun cezaevinde bulunan Arda Rengin'e Mikail abisinden selamlar olsun. Tüm kardeşlere, abilere selam olsun. Elbet bir gün diyorum. En kısa zamanda kavuşmak dileğiyle diyor. Evet, Mikail Aksu yollamış. Tüm dostları, kader mahkumu dostlarına selamları yollamış. Ve tabii ki bu arada cezaevi için giyim ve ayakkabı modelleri gelmiştir. Uygun fiyatlardan kader mahkumu dostlarımıza sunulmaktadır diyor mesajında. Evet, sponsorumuz tabii ki Aksu Giyim ve Ayakkabıcılık sevgili dostlar. Selamlar olsun. Katkılarından dolayı da teşekkür ediyorum sevgili Mikail Aksu kardeşime. Evet, bu şekilde gelmiş mesaj ve mesajlar var. Onları okuyacağım. Evet, sevgili Faruk, Faruk Aya buradan selam olsun bu arada. Öncesinde güzel insana buradan selamlar yolluyorum. Selamünaleyküm iyi yayınlar Murat kardeşim, ben Yasin Ay demiş. Buradan can dostum Hamdi Samet Mutlu'ya kocaman selam olsun. Sana hasretle sarılıyorum reis Hamdi Samet Mutlu. Seni unutursam kanım kurusun. Bu şarkı Yasin Ay'dan Hamdi Samet Mutlu'ya gelsin. Müslüm Gürses, yakarsa dünyayı garipler yakar diyor mesajında. İyi yayınlar, bugün günlerden Yasin Ay diyor. Bugün günlerden Hamdi Samet Mutlu. İyi koca yürekli canlara selam olsun. Bu şarkı Yasin Ay'dan Hamdi Samet Mutlu'ya gelsin. Vahap Doğan, Vazgeçtim Sanma adındaki şarkıyı bizden istemişler. Tamamdır, şarkılar hazır, bu listeme dahil ediyorum. Merhabalar Murat kardeşim, ben Faruk Ay. Buradan canım iki gözüm aslan kardeşim Yasin Ay'a selam olsun. Çıkacağın günün nöbetini tutuyorum kardeşim. Bu şarkı Faruk Ay'dan Yasin Ay'a armağan olsun. Azer Bülbül'den Yatamıyorum adlı şarkı armağanım olsun demiş. Faruk Ay yollamış. Ona da buradan yine tekrar hayırlı işler dileklerimle selamlar, sevgili olsun kardeşime. Evet, şarkılar listeme dahil etmiştim, onları yollayacağım. Ama onun öncesinde tabii ki istekler var. Onlara da yollayacağım. Sırayla onlara da yollayacağım tabii ki. Bayağı istek yayına başlamadan gelmeye başlamıştı. Şarkılar var. Öncesinde bir şarkı gelsin bakalım. Bir reklam var sonrasında. Sonrasında hepsini okuyacağım. Acele etmeyin.

0: fără sunar.
1: HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven ve ren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
0: İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu. Meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532 446 3166. Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
3: Murat, yayında Firari Saatler'desiniz.
0: Aksu Moda ve Ayakkabı Firari Saatleri sunar.

0: Firari Saatleri sunar.
1: Murat yayında.
2: Firari Saatler'desiniz.
0: Aksu Moda ve Ayakkabı Firari Saatleri sunar.

Sabahlara kadar yatamıyorum, yatamıyorum. Ay yatamıyorum, yatamıyorum. Sabahlara kadar yatamıyorum. Seni unutmak için neler yapmadım ki? Olmuyor be sensiz.

çekmiyor her an karşımda. Seni düşünmekten yatamıyorum. Hayalin

Teknik hatalar oluyor tabii ki, ister istemez şu an bir kesintiler oluyor, dağdan kaynaklanan bir sorun haliyle çok yağıyor yağmur, sıkıntı olacaktır, normaldir, hemen gitti geldi ama şansımıza da. Evet, bu arada istenilen şarkılar vardı, onları yolluyorum yavaş yavaş, onları yollayacağım da, sadece dinlemede kalın ve ben elimden geldiğince hepsine yer vermeye çalışacağım arkadaşlar. Evet, yine gelen mesajlarda şöyle baktığımda tamamdır, bu listeleri almıştım, birazdan onları yollayacağım. Öncesinde ben Samet Aynay'a buradan ailemin kralı Kral Uğur Demiröz'e selam olsun ve canlarım kanlarım olan İbo Şeker'e demiş. Evet, Berat Dişikara, Zafer Özfalcı, Mertcan Asma, Berat Sözkesen, Berkay Sözkesen, Salih Çelik Kanat, Kerem Çelik Kanat, Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Gökhan Safa ve Ufuk Algül'e, Hakan Biçer, Kadir Birinci, Batuhan Aksu, Barış Temel'e, Barış Semiz'e, Hüseyin Temel'e demişler ve Orkun Güre, Efe Kıla, Miraç Doğan, Recep Dişikara denmiş. Salih Can Demir, Kaan Bulut'a, Kadir Demir Türk'e selam olsun Uğur Demir'e ve kardeşlerine hasret ve özlem ile diyor. Şarkım Ayna Garibim adlı şarkı, armağan olsun denmiş. Cümleden selamun aleyküm. Ben Samet Ayna. Buradan canım kanım abim Uğur Demir'e selam olsun ve abilerim kardeşlerim olan diyor. Ercü Giral, Sercan Togaca, Uğur Vural'a, Tuncay Acar'a, Güney Çakıroğlu, Engin Ündücü, Recep Candan, Enes Ulaş, Taha Ünveren, Berkan Sandıkçı ve yine Hamdi Samet Mutlu'ya, Mustafa Pak'a selam olsun. Yük ağır, özlem daha da ağır. Özlemler son buldu. Mutlu yarınlara yan yana olmamız dualarıyla. Uğur Demir'e ve kardeşi selam olsun. İstek şarkım Ali Kılık'tan Neredesin adlı şarkı, armağanım olsun demiş. Samet Aynay yollamış kardeşimiz. Tamamdır, şarkılar listeme dahil olmuştu. Onları yollayacağım. Evet, yine gelen mesajlar dedi ki, mesajlarla devam edeceğim. İyi yayınlar abi, ben Elazığ Kadın Açık Cezaevinden diyor Gülcan Sağlam. Bir umutla beklediğim en güzel yarınım Miran Sayal, Mehmet Acıoğlu ihtiyacı var şarkısı, yayınlar mısın? Görmek için bakmaya gerek duymadığım ezberim, gülmek için mutluluğun sana gelmesini bekleme. Unutma ki bir yerlerde sen tek bir gülüşünü görmek için hasretin, zindanlarında gençliğini solduran biri var. Sen mutlu ol ki çektiğimiz tüm sıkıntılar değilsin diyor. Evet, Gülcan Sağlam'dan Miran Sayal'a yollanmış. Evet, istek bu şekilde yetirmiş, onlar için gidiyor. Evet, yine gelen mesajlar dedim ve tabii ki devam ediyoruz arkadaşlar gelen mesajlarla. Ve bu arada yine gelen diğer mesajda çarşamba diyor da yatan dostum Asena Afra Vanlıoğlu, Sibel Kaya, Elif Kaya, dostluk başka zor zamanda yanında olmak, başka duvarlar arasına girmiş olabilir ama diyor dostluğumuza giremez. Günler geçer, kapılar açılır, önemli olan bu süreçte birbirimizi unutmamak. Sen içeride olsan da kalbimde yerin aynı.

yani sabret kardeşim, güzel günler mutlaka gelecek. Sizleri öpüyorum. Ahmet Kaya'dan Geçmiyor Günler şarkısı. Çağrısan Semriz Kübra Berlin yollamış. Bu isteği de onlar için armağanmış. Tamamdır. Evet, şarkılar listeme dahil olmuştu. Onları da yollayacağım. Selamünaleyküm, ben İsa Taşkın demiş. Dostlarım, kardeşlerim Recep Büyükdağ, Erdal Can Büyükdağ, Dinçer Çarıkçı, Samet Çarıkçı, Oğuzhan Çarıkçı, Farican Peköz'ler, Nazım Bilgin, Utku Arazici demişler. Ve yine Miran Sayala, Hüseyin Bektaş'a, Murat Aydın, Alın Yalçın, Sabri Akdemir, Fatih Sancak ve yine tüm dostlara bin selam olsun diyor mesajında. Evet, İsa Taşkın yollamış. Bu mesajı da iletmiş. Onlar için gelsin demiş. Onlar için de gitti bu güzel istek sevgili dostlar. Evet, yine genel mesajlar var. Birazdan onları da okuyacağım tabii ki. Hızlı bir şekilde elimden gelince 8'e kadar arkadaşlar. Hepsi okunacak. Sadece biraz bekleyeceksiniz. Sırayla ekliyorum. Ona göre sadece siz acele etmeyin. Evet, yine gelen mesajlar dedim. Şöyle baktığımda tamam, bu şarkı bir gelsin. Sonrasında ben diğerlerine de hızlı bir şekilde geçeceğim zaten.

Firari Saatleri sunar. Telefonix. Telefon, aksesuar ve teknoloji alışverişinin güvenilir adresi. Cep telefonu, kılıf, kırılmaz cam, şarj aleti ve daha fazlası. Aradığınız teknoloji Telefonix'te. Telefonix, telefonun en iyi adresi, teknolojinin doğru tercihi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet. Şehrin markası Telefonix. Adres Samsun İlk Adım, 19 Mayıs Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 87 Taksim C. Telefon 0554 394 55 55. Telefonix.

0: Kağıt reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
3: Murat yayında.
4: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
5: Telefonix firari saatleri sunar. Telefonix'le firari saatler devam ediyor.

Evet dostlar, burada valla bir görseniz arkadan trafiği. Ben şarkı çalıyorum, arkadan bir trafikle uğraşıyorum ki burada bir yoğunluk var. Şimdi onları hemen hızlı bir şekilde yollayacağım. Yalnız acele etmeyin arkadaşlar, ben yollayacağım herkese. 8'e kadar bitireceğim bu programı, onu da söyleyeyim. Elimden geldiğince tabii ki. Şurada bir mesaj var, hemen okuyayım. Selamun aleyküm demiş. Buradan Samsun Açık'ta kapalı yatmakta olan abilerim diyor. Yaz Özbala, Yasin Sarı, Mustafa Angay, Emre Eli Buler, Onur İhtiyaroğlu, Musa Cılız kardeşlerim, başta Uğur'um Aslan, Akpınar, Fırat Çataloğlu, Efe Eren Güneş'e, Emirhan Keskinoğlu, Barış Akpınar, Bediran Batmaz, Meriç Öztürk, Muhammed Mustafa Arslan, Miraç Karakoç, tüm abi ve kardeşlerime selam olsun. Özgürlük çatısı altında kavuşmak dileğiyle unuttuğum abi ve kardeşlerime selam olsun. Sizi seven kardeşiniz Mert Karataş demiş dinleyicimiz mesajında. Evet, yine şarkı değerli kardeşim Uğur Aslan, Bora Taşkın, abim Yağız Özbul armağan olsun. Fatih Bulut, sensiz yaşıyorum sanma adındaki şarkı armağanım olsun demiş. Dinleyicimiz bu şekilde yollamış. Tamamdır şarkı, şimdi yollayacağım şarkıyı. Evet, ondan öncesinde de tabii ki istekler var. Onları okumaya devam edeceğim. Gelen mesajlar var, onları yerine yollayacağım. Evet, şöyle bakayım ben arkadaşlar. Şöyle baktığımda yine mesaj kutuma, onları okuyayım da şöyle bir aradan çıksınlar değil mi? Bekleyenler var. Evet, Murat abi hayırlı yayınlar olsun diyor. Ben Samet Ayna, kalbimin sahibi olan diyor. Nur Selam diyor, bir isteği var diyor. İstek şarkı demişler. Ahyan Kurtulamadım adlı şarkı. Yine Ahyan'dan Tebrikler adlı şarkılar istenmiş. Gönlün kalbini sahibine, Nur Sena'sına. Nur Sena'dan da Samet Ayna'ya armağan edilmiş bu şarkılar. Tamamdır, onlar için yollayacağım. Onlar birbirlerini seviyorlar. Notları bu şekilde, ben de notlarını iletmiş oldum. Nur Sena ve Samet Ayna için de bu şarkılar listeme dahil oldu. Biraz da onları da yollayacağım sırayla. Evet, şöyle bakalım yine. Yine ben hızlı bir şekilde okumaya başlayınca böyle pepeliyorum, öyle bir huyum var. Hızlı bir şekilde okuyacağım çünkü istekleri. Sevgili kardeşim bu arada uzatmış mesajını. Ahmet Kaya'dan Yaşayamadın Sen, bazı şeyler anlatılmaz, bir şarkı söyler. Dinlerken yaşandığın, yaşayamadığın her şeyi düşün. Beni değil, kaybettiklerini dinle bu şarkıda. Bazı şeylerin telafisi sadece seni seviyorum demek kadar kolay değil. İçinde hala bir umut var. Lütfen bu umudumu kaybettirme bana, seni seven eşin demişler. Et Merdo'ya armağan edilmiş eşi tarafından. Yaşayamadın Sen adındaki şarkı armağan olsun denmiş. Onlar için gidiyor sevgili dostlar. Ve yine Bel Merdo, can kardeşim Muhammed Ali Torunoğlu, doğum günü kutlu olsun. Nice mutlu özgür senelerin olsun kardeşim Merdo demiş mesajında. Et mesaj bu şekilde yetirmiş, onlar için gidiyor. Evet Murat abi, selamlar Asena dostlarım. Gülnur Çala. Evet, Gülnur Çala Asena'ya oluyor. Gülnur Çala, Nurtaş Gizem Tunca, Yaren Bülbül, Yasemin Demirtaş, Elif Kaya, Sibel Kaya, Tansu Kaplan, Tuana Gül Bulut'a, Eda Büyükdağ'a, Ayten Akçelep, Gamze Yalkoğan, Aslı Duman, sizleri çok seviyorum. Gülü'den hakkı helal et demeye geldim şarkısı armağan olsun denmiş. Mesaj bu şekilde yetirmiş. Onlar için gidiyor bu mesaj. Evet, Bafra Kapalı Cezaevinde Davut Türke, Diler Türke, Haktan Efe Türke ve Türke, Hakan Türke, Bediran, Mehmet Bedir, Erkan Türke, Türkiye, Mahmut Çetin, Ege Bayraktar'a gidiyor. Diler Türk yollamış bu mesajı. Onlar için yollanmış. Onlar için gitti. Selamünaleyküm, ben Dede Murat. Öncelikle demişler oğlum Mücahit Ayaz'a, Berkutay Vural'a, Ersin Yıldırım'a, Murat Tonbaş, Serkan Yılmaz, Semih Yılmaz, Kadir Bozkurt, İbrahim Vural, Ramazan Yılmaz'a, Samet Korkmaz, Uğur Semiz, Anıl ve Akın Özdemir'e selam olsun. Açıkçada olan diyor Dede Murat yollamış bu mesajı oğluna ve selam olmuş. Tüm dostlarına selamlarını yollamış. Serkan kardeşime de selam olsun bu arada. Evet, bu şekilde iletilmiş mesajlar ve devam ediyoruz. Tabii ki bu arada gelen mesajlar var. Onları da birazdan okuyacağım. Öncesinde şöyle bir listeye bakıyorum. Tamamdır. Evet, sevgili kardeşim Gökhan Uludağ'ın gönlün sahibi diyor eşime Hande Melis'e ihtiyacı var şarkısı armağan olsun denmiş. Evet, Gökhan Uludağ'dan Hande Melis'e özellikle onu çok sevdiğini söylemiş, iletmiş mesajında. Şarkı listeme dahil oldu. Şarkıları hızlı bir şekilde okumaya zamanım olmadığı için şarkılar bekliyor, yavaş yavaş geliyor. Onu da hatırlatayım bu arada. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle bakalım arkadaşlar, bekleyenler var. Selamünaleyküm, ben B3 koğuşundan Enes Çorlu.
Buradan sizin aracınız öncelikle can parçam Fahri Can Peköz'lere, sonrasında başka koğuşlarda yatmakta olan aslan kardeşim İran Sayal'a, dostum Nazım Bilgin, can kardeşim Can Altıntaş'a, Fatih Bilgin, Serkan Kolonoğlu, Salih Mert Keskinsoy, Emre Temiz'e, Çağatay Coşkun, Batuhan Say'a, İlyas Kahraman, Servet Ağaç'e, Erdal Can Büyükdağ, Sezgin Pala, Emir Can Özdemir, Batuhan Pehlivan, Yiğit Kan Demir, Celal Saka, Yunus Emre Özenç'e, Çetin Kalaycı, Anıl Kılıca, Aziz Can Hünerli, Emir Şener, Emin Akduman ve Osman Bayrak, Alper Ustabaş, can parçaları Enes Güneş, Yaşar Can Güçer, Bertu Akgün'e, İzzet Bolat'a, Mustafa Kurt'a, İbrahim Aslan'a, Aziz Efe, Sıpan ve Ahmet Durmuş, Anıl Mocuk, Mustafa Göze, Yener Dündar'a hepsine ayrı ayrı selamı iletirim. Yol karardığında elveda diyen haindir. İstek şarkım Burak Bulut'tan Ah Be Manolya adındaki şarkı armağan olsun denmiş mesajında. Evet, tabii ki bu şarkıyı listeme dahil etmiştim, onu yollayacağım. Selamünaleyküm, ben Apocan Yıldıran. Buradan cezaevi abi ve kardeşlerime sesimi duyurmak istiyorum. Öncelikle reisim Can Parçam Fahri Can Peköz'lere, can dostum Enes Çoğlu'ya, can parçalarım Nazım Bilgin, Miran Sayal, Tahir Can Kaya, Fatih Bilgin, Özcan Karakoç, Gökhan Dirican, Murat Şenal, Ebu Bekir Kola ve Oğuzhan Özdağ'a, Berkcan Uysal'a, kıymetli abim kardeşlerim Samet Polat, Ozan Paskap, Mert Tekin'e, Dicar Çarıkçı, Furkan Kabadayı, Resul Acar, Cihan Çam'a, Erdoğan Desteci, Mertcan Akgöz'e, Batuhan Özün ve Şevket Özcan, Fatih Hak Almaz, Yusuf Üstün, Can Altuntaş, Anıl Bayrak, Batuhan Pehlivan, Barış Deniz, Salih Mert Keskinsoy, Aliş Topal, Kerem Germi, Baran Çetin, Ünyeli Toygar Öz ve Tuncay Demiz, Can Güçer, Ekrem Yıldız, Niyazi Demirtaş, yine demişler abi ve kardeşlerime Ahmet Bistanoğlu, Sefa Başarır, Hazar Başarır, Sefa Sayım, Gökhan Sezer, Umut Uğurlu, Muhammed Koç'a ve Mahmut Beytullah Aydın'a en içten dileklerimle gönülden selam iletirim. En kısa zamanda özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. İstek şarkım Aynur Polat Vay Dayı adlı şarkı armağan olsun denmiş. Mesaj bu şekilde iletilmiş. Tamamdır, şarkılar hazır, listeme dahil oldu, onları yollayacağım. Öncesinde şu şarkı bir gelsin bakalım. İstekli bu şarkı, hemen birazdan yollayacağım demiştim. Yollayan da selamünaleyküm, buradan açıkta kapalıda olan diyor abilerim Yağız Özbala demişti. Evet, böyle başlamıştı mesaj, onlar için gelsin demişti. İşte şarkıda sensiz yaşayamıyorum sanma, Fatih Bulut geliyor. Sonrasında diğer şarkılar listemde, yavaş yavaş onlar da geliyor.

Firari Saatleri sunar. Telefonix. Telefon, aksesuar ve teknoloji alışverişinin güvenilir adresi. Cep telefonu, kılıf, kırılmaz cam, şarj aleti ve daha fazlası. Aradığınız teknoloji Telefonix'te. Telefonix, telefonun en iyi adresi, teknolojinin doğru tercihi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet. Şehrin markası Telefonix. Adres Samsun İlk Adım, 19 Mayıs Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 87 Taksim C. Telefon 0554 394 55 55. Telefonix. Harun Özçelik.

0: devam ediyor. Telefonix firari saatleri sunar.
1: Evet dostlar, şarkılar devam ediyor. Bu arada istekler birazdan hızlı bir şekilde diğerlerini de yollayacağım tabii ki. İstekler vardı, onları yolluyorum. Evet, Nur Sena'nın istediği bir şarkı daha vardı. Ayhan Tebrikler şarkısı. Samet Ayna, gönlünün sahibi, aşkına armağan etmişti. Ayhan'dan Tebrikler adlı şarkılar geliyor. Adındaki şarkı geliyor daha doğrusu.

0: İşte sevgili dostlar, bitirmişsin güzeli devam ediyor. 105.0 frekanslarında Telefonix'in sunduğu Firar Saatler devam ediyor. Evet sevgili dostlar, dedik ve yine gelen diğer mesajlar var. Onlarla devam edeceğim. Gelen mesajlar neler var? Şöyle baktığımda, ben diyor Samet Ayna, gülüşüyle dünyama güneş doğduran, gönlümün sahibi, yüreğimin limanı olan diyor sevdiğim kadın Nursena Çalık. Sen benim en güzel tesadüfüm, en derin duam, en çok özlemim ve en güzel hikayemsin. Güzel yarınlara el ele istek şarkı Müslüm Gürses'ten Tah Kurmuşun Kalbime adlı şarkı armağan olsun demiş. Nursena'yı çok sevdiğini söylemiş. Evet, bu şekilde yitirmiş, onun için gidiyor. Evet, yine gelen mesajlarda dostlarım diyor, Asena Afra Vanlıoğlu, Sibel Kaya, Elif Kaya, bazı insan yanında olamamak en zor zamanda daha ağır geliyor. Siz dört duvar arasında günleri geçirirken dışarıda sizi düşünen insanların olduğunu bilmenizi isterim. Mesafeler dostluğu bitirmez. Aksine kimin de gerçek dost olduğunu gösterir. Sizleri kocaman öpüyorum. Yukan Doğanay'dan Kara Kaldım şarkısı armağan olsun. Çalarsan seviniz. Kübra Berlin yollamış. Mesajı iletmiş. Onun için gidiyor. Evet, yine selamünaleyküm abi. Emirhan Mırık abimin çok selamları var demiş. Aleykümselam. Kavak'da diyor Emirhan Mırık, amcası Hakan Mırık, Müslüm Gürses'ten Gün Doğmuyor Pencere şarkısı armağan olsun. İbrahim Korkmaz Hamdi selamları var, isteğidir abi demiş. İbrahim Korkmaz kardeşime de Emirhan Mırık'a da selamlar olsun kardeşlerime. Tamamdır, şarkıyı isteme dahil edeceğim. Birazdan yollayacağım. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle baktığımda birazdan onları da okuyacağım. Sırayla yolluyorum. Acele yok. Kimse acele etmesin. Tamamdır. Şöyle bakalım yine neler var. Şarkıyı mı bekliyorsun? Şarkı biraz zor çıkar. Evet, Musa Yıldırım abimiz yollamış. Samet Yıldırım, Serkan Bayram, Yasin Ay, Kemal Sarıköse, Emrah Taştekin, Uğur Demiröz'e, Samet Polat'a, Kadir Özdemir'e, Doğukan Reis'e herkese çok selam olsun diyor. Mesajında bu şekilde iletmiş. Ve bu otogarda cinayet var. Bu şarkıyı biz listemizden kaldırdık. Yasaklandı. Ondan dolayı çalamıyorum bu şarkıyı. Daha önce de söylemiştim. Yine söylüyorum. Bir istek var. Tamamdır. Birazdan onu da yollayacağım. Öncesinde İstekler bir gelsin, sonrasında yollayacağım. Evet, isteklerde ne vardı? Şöyle bakalım diğer listelere gelen mesajlara. Murat abi selamünaleyküm. Orhan'dan can dostlarımız Muhammed Taha Oma'ya ve Seyitan Demir'e selam olsun diyor. Orhan'dan can dostlarımız Muhammed Taha Oma'ya ve Seyitan Demir'e demiş, armağan olsun denmiş. Tamamdır, onu da görmüş bulunmaktayım. Onu da yolladık. Bu arada yine gelen diğer mesajlarda tamam. Şurada ne vardı bakıyorum. Bu şarkı, bunu okumuştum değil mi? Evet, ne demişler? Tamam, gördüm mesajı, hemen yollayacağım. Aslın Altuna demişler, annesi, kardeşi ve sevdiğinden, sevgimiz hep seninle, bu şarkı üçümüzden sana gelsin diyor. Ahmet Kaya'dan Kara Yazın şarkısı Aslın Altuna, annesi, kardeşi ve sevdiğinden demişler, sevgimiz hep seninle, bu şarkı üçümüzden sana gelsin denmiş. Kara Yazın şarkısı listeme dahil olmuş, yollayacağım şarkıyı. Evet, gelen yine istekler var ama onun öncesinde reklam görüyorum. Reklamdan sonra da şarkılar gelmeye devam edecek. Telefonix'in sunduğu Firari Saatler devam ediyor arkadaşlar. Hadi bakalım.
1: Ya sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
0: Evet, reklamların ardından ihtiyacı var. Gökhan Uludağ'dan canından çok sevdiği eşine Hande Yener'e, Hande Melis'e, Yener nereden çıktı? Hande Melis'e armağan ediliyor bu güzel şarkı. Onu çok sevdiğini söylemiş. Gökhan Uludağ'dan Hande Melis'e gidiyor bu güzel şarkı. Onlar için gelsin ve tabii ki gelsin ama gelmeden önce de istekler var, onlar da gidiyor. Evet, şöyle baktığımızda yine tamamdır, gördüm ben mesajı, hemen yollayacağım. Evet, yine Samsun'dan diyor dostlarım, Hakan Ayvaz'dan Yunus Çıldırlı ve Hakan Yaman'a, Orhan Atmaca, Nazım Namık Birben, İsa Gökkuş, Hilmi Akgün, Texas Ömer, Uğur Semiz, Çetin Dede, Sezgin İptaş, Baba Oğul, Anıl Akın, Özdemir ve Kapalı'da olan diyor Emirhan Şahan Ayvaz'a, dostlara selam olsun diyor. Hakan Yaman abimin diyor selamları var demiş, aleyküm selam. Evet, Hakan Ayvaz'dan yollanmış mesaj, iletilmiş dostlarına, kardeşlerine selam sevgiyle, yazan kalem siyah şarkısı istenmiş. Tamamdır, listeme dahil ettim o şarkıyı. Yalnız şu isteği bir daha okuyacağım. Hakan Ayvaz'dan Yunus Çıldırlı ve Hakan Yaman, Orhan Atmaca, Namık Birben, İsa Gökkuş, Hilmi Akgün, Texas Ömer, Uğur Semiz, Çetin Dede, Sezgin İptaş, Baba Oğul, Anıl Akın'a, Özdemir'e, Kapalı'da olan diyor Emirhan Şahan Ayvaz'a, dostlara selam olsun diyor. Sevgili Hakan Yaman kardeşime selamlar olsun. İbrahim Korkmaz kardeşime de benden de selamlar, sevgiler olsun. Eyvallah, onlar için gidiyor. Güzel şarkılar armağan olsun. Evet, şöyle bakalım yine neler var. Evet, gördüm mesajı. Selamünaleyküm, ben Serkan Dadak. Buradan kıymetli dostlarım selam göndermek istiyorum. Kıymetli büyüğüm Dede Murat'a, Yavuz Görücü, Mücahit Ayaz, Ünal Kol, Uğur Semiz, İbrahim Vural, Berkut Ağa Vural, Ersan Akça, Murat Ağan, Enes Ağırkan ve Fahrettin Bayrak, Batuhan Tonyalı, Baran Fukul, İbrahim Taşdelen, Samet Yıldırım, Emirhan Mırık, Enes Güneş'e, Mustafa Yazıcı, Samet Ayna, Cenk Kocaoğlu ve Mert Babalık, ismini yazamadığım tüm dostlara selam olsun. İstek şarkım İbrahim Polater, Elbet Bir Gün, selam olsun dua ile. Allah'a emanet olun, ortamlarınıza selam olsun, iyi yayınlar, kolay gelsin Murat abi demiş. Serkan Dadak yollamış mesajı, sevgili olsun kardeşime, eyvallah. Evet, onlar için de gidiyor bu güzel şarkılar, bunu da iletmiş olalım. Bakalım şöyle neler var yine. Var burada bir sürü şey var. Samet Yıldırım diyor. Samet Yıldırım'dan tüm dostlarına Osman Öztürk'ten demişler. Osman Öztürk'ün bu şarkısı olmadığından dolayı şarkı Hava Öğütenden Çatacak Yer Arıyorum adlı şarkı gidecek. Onlar için gidecek. Bu güzel tüm dostlarına armağan etmiş. Tamamdır. Onları yollayacağım. Evet, şöyle bakalım yine şarkı bir gelsin. Gelsin mi? Gelsin, hadi bakalım. İhtiyacı var, geliyor. Benden tüm dinleyicilerimize armağan olsun. Eyvallah. Şarkıdan sonra yazan kalem siyah. Tah kurmuşsun kalbime, yaşayamadın sen. Ahmet Kaya istenmişti. Diğer şarkılar da listeme dahil olmuştu.

işte taht kurmuştun kalbime. Evet, Nursel Açalık için armağan etmişsin. Samet Aynı tarafından gitmişti bu mesaj tabii ki. Biz de yetmiş olduk arkadaşlar. Evet, gelen mesajlar var. Mesajları yollayacağım. Kulaklık resimlerini yolluyorum size. Sırayı alıyorum. Siz beklemede kalın. Evet, bu şekilde gidecek. Birazdan diğerlerini de okumaya devam edeceğim. Gelen mesajlarla. Yine gelen mesajlarda şöyle baktığımda sevgili dostlar. A22 koğuşunda yatan Emrah Yıldırım. Herkesin selamları var. Umut Affetmem şarkısı. Çalsın seviniz demişler. Tam şarkı listeme dahil oldu. Birazdan yollayacağım. Evet, bu arada yine gelen diğer mesajlarda şöyle baktığımda sevgili dostlar, yine gelen mesajlar var. Ne demişler? Selamünaleyküm, ben Enes Tokur. Kader bili yaptım dostlarım diyor. Sefa Başarır ve olan diyor kardeşim. Hazar Başar'a selam olsun. Şarkı Kaya Pınar Aldırma Gönül şarkısı. Çalsın seviniz demişler. Okan Yazıcı yollamış mesajı. Evet, onlar için gidiyor. Evet, bu arada yine bir şarkı daha var. Şarkıyı yollayacağım. Sonrasında yine ben burada olacağım. Sevgili dostlar, şöyle bir şarkım bir gelsin bakalım. Hangi şarkıydı?

Firari Saatleri sunar. Telefonix. Telefon, aksesuar ve teknoloji alışverişinin güvenilir adresi. Cep telefonu, kılıf, kırılmaz cam, şarj aleti ve daha fazlası. Aradığınız teknoloji Telefonix'te. Telefonix, telefonun en iyi adresi, teknolojinin doğru tercihi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet. Şehrin markası Telefonix. Adres Samsun İlk Adım, 19 Mayıs Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 87 Taksim C. Telefon 0554 394 55 55. Telefonix. Harun.

Evet işte sevgili dostlar, BTL'imiz tüm güzeli devam ediyor. Bu arada yine istekler var. Buradan yollayacağım elimden geldiğince. Şarkıları, istekleri yollayacağım. Evet, yine gelen mesajlar var. Onları yollayacağım. Bu arada sevgili kardeşim Tutku FM selamun aleyküm demişler. Samet Yıldırım yolluyor mesajı. Candan öte kardeşim Umut Öztürk'e, Ahmet Çavuş, Coşkun, Ömer Faruk Kelik ve Volkan Demirci, Alihan Coşkun'a demişler. Mustafa Angay, Enes Güneş'e, Aydın Kutbay'a, Kadir Erez'e, Mücahit Ayaz'a, Dinçer Çarıkçı'ya, Mert Altunsoy, Tunahan Çakır'a, yine Çarşamba'da bulunan diyor Batuhan Pehlivan'a, yine Müke Dayı'ya, aynı sofrayı paylaştım canlarım Serkan Bayram, Yaz Özbal, Fatih Bolat'a, Hasan Aydın'a, Osman Çonoğlu ve Umutcan Erdoğan'a selam olsun diyor. Samet Yıldırım yollamış mesajı. Hava öğütenden çatacak yer arıyorum şarkısı armağan olsun tüm dostlarıma demiş. Mesajında Samet Yıldırım tarafından iletilmiş mesaj arkadaşlar. Evet yine sevgili dostlar, yine gelen mesajlar vardı, onları yollayacağım. Evet yine gelen mesajlarda Ebru Yıldırım'dan şarkı demişler. Emrah Yıldırım'a herkesin selamları var Umut diyor. Umut'tan güzel bir şarkı, Affetmem şarkısı, Çalarsan Seviniz demişler. Mesaj bu şekilde iletilmiş, onlar için gidiyor. Evet onlar için geliyor şarkı. Öncesinde Umut geliyor, sonrasında Gün Doğmuyor geliyor ve sonrasında diğer istekler de sırayla geliyor. Umut, Affetmem, ardından Reklam ve Gün Doğmuyor. Ben

0: reklamları sunar.
1: Özen Oto Klima'dan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
3: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
5: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
2: Murat yayında.
3: Ferrari saatlerdesiniz.
4: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
5: Ferrari saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

0: ticari saatlerdesiniz.
1: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
2: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
3: İşte sevgili dostlar, BTM'nin sümüzeliği devam ediyor. Bu arada saatler 20'ye kadar buradayım. 20'den sonra Kalpten Kalbe sevgili Taner sizlerle olacak. Onu da iletmiş olayım arkadaşlar. Evet, güzel bir şarkı gelecek. Bu arada şarkımız tabii ki kimlerden kimlere gidiyor. Biraz önce Samet Yıldırım'dan tüm dostlarına gitmişti. Evet, hava öten çatacak yer arıyorum şarkısı. Evet, yine annesinden de Samet Yıldırım'ı çok özlemiş annesi. Çok selamları var ve yine çocukların da kızların da Samet Yıldırım'ı babalarını öpüyorlar bu arada. Ve babası Musa Yıldırım'ın da çok selamları var. Samet Yıldırım oğluna selam söylemiş. Onlar için gidiyor. Evet, şöyle bakalım yine neler var. Bu arada Nursena Çalık içinde. Bu arada Samet Aynan'ın çok sevdiğini söylüyor. Ona sıradaki güzel şarkılar ama diyor. Samet Aynan'dan Nursena Alsın'a gidiyor. Gecenin güzel şarkıları onlar için geliyor. Ve yine istekler dedik, hemen devam ediyoruz. Herkese selamun aleyküm. Anıl Sünün demiş. Anıl Sünün'den demişler. Kardeşi Polat AC'ye çok az kaldı. Az kısa zamanda yanımızdasın. Benden sana güzel bir istek, dinlemen için kendine dikkat et. Biz senin her zaman yanındayız diyor. Müslüm Gürses'ten Haberimiz Yok şarkısı. Yollarsan seviniz demişler. Anıl yollamış. Anıl Sünün'den kardeşi Polat AC'ye demiş. Çok az kaldı demiş mesajında. Evet, bu şekilde yetinmiş ve diğer mesajlar. Selamun aleyküm. Yayınlar, ben Gerçenbe'den İlker Sarı demiş. İlker kardeşim yollamış, İlker Sarı. Umut yeter ki yürekte yaşatılsın. Ne ışıkta çoğalır ne karanlıkta kaybolur. Gerçenbe İlker Sarı'dan kardeşleri Tutku Acar'a, Abdullah Demirtaş'a, Bediran Kurt'a, Bediran Kurt'tan da diyor Çarşamba Kadın Cezaevindeki Sevda Gizem Gökmen'e demiş. Gazapim ki unutulacak dünler adlı şarkı armağan olsun. İlker Sarı'dan tüm tanıdıklarına sevdiklerine armağan olsun demiş mesajında. Evet, bu arada yine sevgili kardeşim Tutku Acar'a da selam olsun bu arada. Evet, ben yeğenim Ömer Efe Balcı demiş. Yeğenin Ömer Efe Balcı. Dayım İlker Sarı'ya selamlar. İsmail Türk'ten Adam Var şarkısı. Dayıma İlker Sarı'ya tüm dostlara armağan olsun. Bugün değil ama elbet bir gün özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Hep aklımdasın demiş. Yeğeni yollamış İlker Sarı'ya Ömer Efe Balcı tarafından iletilmiş mesaj tamamdır. Evet, şöyle bakalım arkadaşlar. Tamam, bunu gördüm ben. Yalnız tabii ki şöyle bakıyorum. Evet, tamamdır. İletmiş oldum burayı. Evet, şarkı geliyor. Şarkıdan sonra devam edeceğiz bu arada.

0: yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
1: Firari Saatler'desiniz.
2: Firari Saatler, Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

0: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Firari Saatler'desiniz.

0: Firari Saatler'desiniz.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
2: Evet işte sevgili dostlar. Evet yavaş yavaş sonlara geliyoruz bu arada. Şöyle baktığımda yine mesaj kutuma. İyi yayınlar, ben Nur Sena demiş. Kıymetlim Yunuscan Köse'ye mesafeler susturamaz sevgimizi. Hasretinle yandı gönlüm şarkısını. Kalbimle armağan ediyorum. Yanında olmasam da kalbim seninle olduğunu bil. Her daim yanındayım. Bir adım arkandayım. Kendine çok iyi bak. İyi geceler sevdiğim demiş. Evet yol yanında tabii ki Nur Sena Bafra diye başlamış. Kıymetlim Yunuscan Köse'ye demiş. Mesafeler susturamaz sevgimizi diye notunu iletmiş ve onlar için gelmiş. Ve bu arada Ferhat Karakaş'tan da tüm dostlarına, kardeşlerine selamlar, sevgiler var. Ferhat Karakaş'ın iletmiş olalım bu arada. Evet onlar için de gidiyor. Evet iyi yayınlar. Ben diyor canım kızım Asenam ve dostlarım Gönül Çala, Nurtaç ve Aytan Ayten Akçelebe ve sizlere selam olsun canım kızım. Hesabın tamam dediğin gibi Fundi'den Gamze'de Uyut Bin'in şarkısı armağan olsun diyor. Asenam Vanlıoğlu'na yolluyor. Annesi tarafından iletilmiş mesaj sevgili dostlar. Evet sevgili Merdo kardeşime selamlar olsun bu arada. Sevgili Samet Aynı'ya, sevgili Murat Tahan'a, Hakan Polat'a ve Samet Polat'a da evet, Kibrit sana da selamlar olsun. Onlara da selamlar. İbrahim Korkmaz kardeşime, Armağan Zaymoğlu, Şakir Üney kardeşime selamlar, sevgiler, Bakidir. Hepsine ayrı ayrı selamlar olsun. Şöyle bakalım yine listeye neler var. Baktığımda öncesinde sevgili Berkan Sandıkçı, Kaan Düzgün, Miran Sayal, Caner Can Akan, Yasin Ay, Hamdi Samet Mutlu, Arda Rengin ve İsmail Dala, Zafer Kaya, Seyitan Demir, Serkan Aksu, Mustafa Sarı kardeşime hepsine selamlar sevgiler olsun bu arada. İletmiş olalım mesajı. Evet bu şekilde geliyor. Evet yine mesaj var. Şöyle bakalım ne vardı burada. Tamam gördüm. Ben diyor Buğra Başarır. Evet Buğra Başarır yollamış. Mesajı iletmiş. Sefa Başarır'a, abimden Hazar Başarır kardeşime selam olsun. Murat Şenpınar'dan Aldırma şarkısı armağan ediyorum. Özlem ve hasretle diyor. Selamünaleyküm, ben Umutcan Uğurlu. Öncelikle abilerim Sefa Hazar Başarır, kardeşlerim Gürkan Çalışkan, Emrecan Bilir, Ömer Faruk Şenoğlu Okur ve abim Burak Akbulut'a, Furkan Kabadayı kardeşime, Altan Erdoğan'a çok selam söylüyorum. Sabır ve Zaman Recep'imden Dostum şarkısı armağan ediyorum demiş. Ve yine Bafra Açık Cezaevindeki 2.24'te kalan abilerimi, kardeşlerime selam olsun demiş. Et yol yanda tabii ki ismini vermiş bu arada. Tabii ki ben diyor Buğra Başarır demiş. Abilerim Sefa Başarır, Hazar Başarır, abim Burak Akbulut, Furkan Kabadayı kardeşim, Emrecan Bilir, Umut Uğurlu, Altan Erdoğan, Gürkan Çalışkan'a çok selam olsun demiş mesajında. Et bu şekilde iletilmiş. Şarkımı çalmadın. Şarkım burada. Şimdi o çalacak zaten. Şu an hatta burada çalıyor. O çalacak sırada. Evet çok iyi olur abi, dinliyorum. Tamamdır. Söyledim bile zaten. Dinlemene gerek yok. Şu an dinliyorum. Yok problem yok. Ne olacak ki? Problem yok. Evet şarkımız geliyor işte sevgili dostlar. Evet şu anda itibaren istek atmayın, daha alamayacağım arkadaşlar. Vedamı gerçekleştireceğim. Benden sonra Kalpten Kalbe sevgili Taner sizlerle olacak. Onu da hatırlatayım.

olan şarkıda kimler yollamıştı? Anıl Sünün'den kardeşi Polat Ağçe'ye az kaldı, en kısa zamanda yanındayım demişti. Bu şarkıyı onlara armağan etmişti. Onlar için gidiyordu. İşte onlar için gelsin. Sonrasında bir şarkı var. Sonrasında reklam var. Sonrasında da Taner Sizler olacak.

işte sevgili dostlar, her başlangıcın bir bitimi var derler. Biz zaten sonları yaşamıyoruz. Yarın akşam yine buradayım saat 18 itibariyle. Kader Mahkum İstek programında bitiyor sevgili dostlar. Evet, birazdan Kalpten Kalbe sevgili Taner sizlerle olacak sevgili dostlar. Yine hatırlatmıştım, yine hatırlatıyorum bu arada. Bir mesaj vardı, bu şarkıyı yollayacaktık. Ben Buğra Başarır, ben Buğra Başarır, abilerim Sefa Başarır, Azar Başarır, abim Burak Akbulut'a, Furkan Kabadayı, kardeşim Emre Can Binir'e, Umut Uğurlu, Altan Erdoğan'a, Gürkan Çalışkan'a çok selam olsun demişti. Tamamdır, bu şarkı da onlara gidiyor zaten. Evet, görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Her şey gününüzce olsun, ben kaçtım. Bay bay. İşte şarkım sizler için gidiyor.

0: Kağıt reklamları sunar.
1: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
2: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
3: Astronomi Spor Salonu sponsorluğunda cumartesi akşamında Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz başlıyor sevgili dinleyiciler. Takvim yaprakları 29 Ağustos'u gösteriyor ve havalarda sansonumuzdan serinledi. Bugün yağışlıydı. Dolayısıyla birazdan yağmur gibi de mesajlarınız gelmeye başlar. Bizleri evlerinde, araçlarında, iş yerlerinde, sesimizin ulaştığı her yerde, yurt içi ve yurt dışında dinlemekte olan bütün dinleyenlerimize selamlar gönderiyorum. Hepiniz radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Az sonra mesajlarınıza da yer vermeye başlıyoruz sevgili dinleyiciler. Seri bir şekilde sırayla dün gece olduğu gibi tüm mesajlarınıza A'dan Z'ye yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatmış olalım. A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Ayrıca SM hastamız dün gece yayında olduğu gibi bugün de aynı şekilde SM hastamız Emir için sizlerden destek talebinde bulunacağız.

Emir yaz 6217'ye SMS gönder. Turkcell ve Türk Telekom'dan 30 TL, Vodafone'dan 50 TL destekte bulunabilirsiniz. Emir yaz 6217'ye SMS gönder. Kampanya şu anda varlık onayla %30'a ilerliyor sevgili dinleyiciler. Emir'e bir destekte siz verin istiyoruz. Bizler de Tutku FM ailesi olaraktan destek oluyoruz ve varlık onaylı kampanya sevgili dinleyiciler. Birazdan radyomuzun WhatsApp durumunda da paylaşılacak, tekrar bilginiz olsun. İlk istek parçamız Ferdi Tayfur'dan geliyor. Yurt dışından Metin Olgaç tüm radyo dostlarına ve Samsun'da bulunan sevdiklerime armağan olsun diyor. Çok iyi bir radyo dinleyicisi Metin Olgaç ve sevdikleri için geliyor.

Kırarlı Saatler programının sonrasında sevgili dinleyiciler mikrofonu devraldık. Murat da şu anda stüdyomuzdan çıktı, yola çıktı. Otoparkta arabayı unutmuş biraz. 8'e kadar açık otopark. Neyse almaya çağırdılar. Yavaş git, yollar biraz kötü durumda ve yağışlı havalarda da çok dikkat etmek gerekiyor sevgili dinleyiciler. Aşırı hız yapmayın. Trafikte dinleyenlerimiz varsa selamlar gönderiyoruz. Her şey sizlerin iyiliği için. Hemen sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz seri bir şekilde. Samsun Kapalı'da Ferit Usta'ya Ayşe'sinden selamlar. Sabırsızlıkla güneşin doğacağı günü bekliyor. Özlemini dile getirmek istiyor. Sıradaki parça Ferit Usta'ya ve arkadaşlarına armağan olsun. Diğer bir mesajımız, Buğra Başarır abilerim, Sefa Başarır, Hazar Başarır, abim Burak Akolu, Fırkan Kabadayı, kardeşlerim Emrecan Bilir, Umut Uğurlu, Altan Erdoğan, Gürkan Çalışkan'a çok selam olsun diyor. İyi yayınlar diliyorum. Uğur Aslan, Bora Taşkın ve abim Yağız Özbal'a armağan olsun diyor. Tüm güzel şarkılar. WhatsApp numaramızı hemen hatırlatalım. 0542 744 65 55 WhatsApp numaramız.

0542 744 65 55 sevgili dinleyiciler, WhatsApp numaramız. Bizden internet üzerinden 105 frekansından dinlemekte olan bütün dinleyenlerimize paylaşıyoruz en güzel şarkılarımızı. Bazı mesajlarda sevgili dinleyiciler saat yazıyor özel isteklerde. O yüzden o nedenle saati biz yazdıktan sonra mesajın sonuna bir şey yazmayın lütfen görebilmemiz için. Sırayla gece yarısına kadar tüm mesajınıza yer vereceğiz, bir kez daha hatırlatıyoruz. Ayrıca ilerleyen saatlerde çok yoğunluk olduğu için sevgili dinleyiciler mesajlarınızı 20.00 itibariyle de göndermeye başlayabilirsiniz. İyi yayınlar Rize'den İlker abime, selam olsun yeğeni Osman Bağcı, zindanlar soğuk, zincirler yaş, belki biraz düşürüz, özgür günlerde yeniden görüşürüz. Rize'den yeğenleri İlker abime, selam olsun yeğeni Osman Bağcı, İlker Sarı ve tüm dostlarına selamlar diyor.

0: Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Hakan Arlı, kardeşim Cem Arlı'ya ve bütün Tutku FM dinleyenlerine de hediyem olsun diyor. İyi yayınlar mesajını ulaştırmış Hakan, teşekkür ediyoruz. Astroma Spor Salonu sponsorluğunda 20.00 itibariyle beraberliğimiz başlamış bulunuyor. Cumartesi akşamında.
1: Tutku FM.

İyi günler, ben Seda Aslan. Zeli'de yatan kuzenim Tayfun Yanak, Muratcan Yanak, gönüller bir olsun. Aradaki demir parmaklıkların ne önemi var? Güçlüdür, bugünlerde tarihe gömülecek kuzen elbet bir gün diyor Seda Aslan.

Kalpten Kalbe programına bir kez daha hoş geldiniz diyoruz ve seri bir şekilde kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyi yayınlar A2 Koğuşu'ndan. Azem Adanur aynı koğuşta yatmakta olan dostlarım ve kardeşlerim Azizhan Hünerli, Sercan Yılmaz, Anıl Kınıç, Emir Şener'e, Alper Ustabaş, Cem Kaya, Fırkan Çakıroğlu, Ermetin Kazımov, Enes Ünal, Hasan Kürşat Durmuş, Hakan Eren, Emre Asan, Büyük Elyas'a Şahin A14'te yatmakta olan Çetin Kalaycı, Canımdan Can Kozbim, Emin Aktuman, Osman Bayrak için Okan Bayraktar, Fırkan Aydın, Aslan, Yürek Yusuf ve diğer koğuşlarda yatan Enes Çoruhlu, Ahmet Hamdi, Ereze, Sefa Kaptan, Tanju Odabaşı'na selam olsun diyor. Bayrağı parçasını daha önce yayınlamıştık. Bir başka şarkıyı gönderiyoruz Azem Adanur için. Yarın gece de 21.30'da Samsun Spor Fenerbahçe karşılaşması var ve Samsun Spor'umuzu da başarılar diliyoruz.

Sadece hayatı koşunda olan sevgilim Murat seni her gün özlüyor, her gün biraz daha çok seviyorum. Ne kadar zor olursa olsun güzel günlerde yeniden yan yana olacağımıza inanıyorum. Seni bekliyorum sevgilim. Bunu hiç unutma, çok seviyorum çok. Armağan parçası bizim için gelsin diyor. Sevdiğin Murat için gelsin diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz bizler de.

yorumlarından ve güzel yorumlarından bir tanesine geride bıraktı sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında beraberiz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Tutku FM, ben Samsun T tipinden. Yatmakta olan Arda Özer, buradan kardeşlerim Tuna, Kemal Sancak, Berkay Kaplan, Efe Özbek, Berka, Burak, Oktay, Tuna Berk ve abilerim Yasin, Felek, Şuayb, Öztürk, Saruhan Gencer, Murat Alper, Tanju, Koçak, Aygün için, Hakan Eray, Karadeniz, Betin Duman'a, Şahin, Uğur, Semizi, Peridun, Bikeş, Murat Alper, Sercan, Fırat, Hakan, Özdemir, Kerem Kadıoğlu, Sezgin İftaş'a, Şahane Yıldız, Soner Bayar'a, İbrahim Bedik, Serdar Özdeçar'a ve adını sayamadım doğruluk çizgisindeki bütün abi kardeşlerime, Amasya, İstanbul, İzmir, Ankara, Çarşamba ve Bafra'daki kardeşlerime selam olsun. Kurdu itten ayıran sabrıdır. Boşluğa dik durmaz, elbet Allah'ın dediği olur. Ali Kınık'tan Kuralsız şarkısı armağan olsun diyor. Arda Öz'den armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Arda Öz. Ali Kınık yorumu alıyor sırayı. Kuralsız diyor.

DNR Samsun T-tipinde yatmakta olan Arda Özer. Buradan kardeşlerim Tuna Kemal, Sancak, Berkan Kaplan, Efe Evsebe, Burak Oktay, Tuna Berk ve abilerim Yasin Pelek, abisi Şuayip Öztürk, Saruhan Gencer, Murat Alper, Tanju Koçak, Avni Aygün, Hakan Eray Karadeniz, Metin Duman Şahin, Uğur Semize, Feridun Bikeç, Murat Alper, Sercan Fırat, Akın Özdemir, Kerem Kadıoğlu, Sezgin İptal, Seni Şahane Yıldız, Söner Bayara, İbrahim Bedük, Serdar Özaçara ve adını sayamadığım doğruluk çizgisindeki bütün ABB, Amasya, İstanbul, İzmir, Ankara, Çarşamba, Bafra'daki kardeşlerime selam olsun. Kurdu itten ayıran sabrı darı boş çuva dik durmaz, elbette Allah'ın dediği olur. Armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor Arda Özer'den.

Yeniden Samsun Kavak Çocuk ve Gençlik Cezaevi B'ye 7 koğuşunda yatmakta olan sevgilim Baran Sevim'e gelsin. Hasretine yandı gönlüm şarkısı bizim için gelsin. Sabrın özgürlüğün olsun kurban oldum. Elbet bir gün seni çok seviyorum. Sevgilin her daim arkanda diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz Baran Sevim'e gelsin diyor.

0: Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.
1: İyi akşamlar, ben Altı Koğuş'undan Kerime Gedemir. Aynı koğuşta yattığım abi ve kardeşlerimle isim Sinan Kara, Osman Semizi, Orhan Karadeniz, Onurcan Güvendeniz, Zahir Aktaş, Oğuzhan Kurtoğlu, Emre Yanak, Oktay Kaya, Anıl Bayrak, Yunus Torgay, Humuçan Keskin, Alaaddin Altı ve başka koğuşlarda yatan değerli arkadaşlarımız Hakan Polat'a, Emrah Turgut, Vedat Çakır ve Tansel Yılmaz'a armağan olsun. Kerime Gedemir'den diyor.
2: Tutku FM.

0: Almanya'dan Metin Olgaç, tüm radyo dostlarına, Tutku FM dinleyenlerine armağan olsun, yakında Samsun'dayım diyor. Peki, bekleriz. Diğer bir mesajımızı yayınlar. Ben Samsun Kapalı'dan Atagen Seco. Çarşamba'da yatan biricik aşkım Gamze'me, senden vazgeçmem şarkısını armağan ediyorum. Seni çok seviyorum her şeyim. Kavuşmamıza az kaldı, ilk ve son aşkım diyerek mesajını sonlandırmış. Atagen Seco'dan armağan oluyor. Ve diğer bir mesajımıza geçiyoruz değerli dinleyiciler. Şarkı isteklerinizi arabesk ve özgün olarak mesajların en sonuna yazın lütfen. Diğer bir mesajımızı aktarıyoruz. Rabia Efnan Osman'ıma her şeyi görüyorum ve farkındayım sevgilim. Canını sıkma, kendini yalnız hissetme. Ben her zaman senin yanındayım. Ne olursa olsun önümüze, ne kadar zorluk çıkarsa çıkarsınla senden asla vazgeçmeyeceğim. Seni çok seviyorum bir tanem. Beni bu kadar güzel sevdiğin için çok teşekkür ederim bir tanem. İyi ki varsın diyor Rabia Efnan ve sevdikleri içinde geliyor.
1: Umurumda değil yaşamak, ölmek canımdan geçerim. Senden vazgeçmem. Olur bu aşkı bir anda silmek canımdan geçerim.

İyi yayınlar, ben Niyazi Yusuf Sevindik. Arada bir parçasını başta Koğuş arkadaşlarım Gürkan Özdemir, Umut Altınok, Adem Can Bulat'ı olmak üzere Kavasiye tipinde yatan tüm mahkumlara armağan ediyorum, iyi yayınlar diliyorum diyor Niyazi Yusuf için geliyor.

Astroba Spor Salonu Atakum'da hizmetinize sevgili dinleyiciler ve Kalpten Kalbe programında devam ediyor beraberliğimiz. Cumartesi gecesinde 20.55 artık saatlerimizi ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Selamun aleyküm, ben Alihan Kocakel. Aleyküm selam, Samsun Kapalı'da yatmakta olan abi ve kardeşlerim başta Can kardeşi, Menes Yoruklu, Celal Saka, Emre Temiz, Fahri Can Peki, Özler Doğukan Demir, Batuhan Pehlivan, Semih Sinecek, Osman Korkmaz, Emre Yanak, Yusuf Seven, Fatih Hakalmaz, Resul Acara, Hasan Aslan'a Barış, Özler için, Amir Agazade, Samet Demir, Mehmet Can, Dinç için, Gökhan İpek, Süleyman Saka, Türkan Aydın, Murat Karaca, Ufuk Erol için, Kabakaçlık'ta yatmakta olan dostum Pürkan Kabadayı, Altan Erdoğan, Gönül'den selamlarımı iletiyorum. Hepinize ayrı ayrı cansınız. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Karlı Dağlar parçası Alihan Kocakel'den armağan olsun diyor.

mesajınıza yer vermeyi yayınlar. Nuray'dan A20 koşunda annesinin bir tanesi paşası Emin Şahan Ayvaz. Aramıza yollar dağlar olsa da kalbim hep senin için atıyor, bunu bil. Aşkım Bilo'dan selamlar, seni seven annen, canım yanıyor şarkısı armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Gökhan Aslan bütün radyo dostlarına armağan olsun sıradaki en güzel şarkılar. Her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış bir başka mesajımız. Yelçembe'den İlker Sarı, ne sevdalar yaşadık biz sonunu. Bilmeden anlasana Yelçembe'lim, tükeniyoruz inceden. Kader bile yaptım kıymeti can parçam Bedirhan Kurt'a. Ve beni tanıyan tüm dostlarıma Yelçembe'li İlker Sarı'dan ve dostum Bedirhan'dan bu şarkım tüm dostlara armağan olsun. Ama galiba şarkısı diyor, format taşı olduğu için bir başka şarkıyı senin için de gönderiyoruz İlker Sarı. Sonrasında zaman zaman yoğunluğa göre mesaj birleştirme yapmak zorundayız. Bahra Ceyhun koğuşunda yatan eşim Gazi Hüseyin Ek için armağan olsun, seni çok seviyorum her şeyim diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Ferhat, ben aileme, bütün radyo dostlarına armağan olsun sıradaki şarkılar diyor. Peki. İyi yayınlar Avun At koşundan Mert Altınsoy, başta kadar bile yaptığım abim Umut Güdül, Mako Dayı, Kemal Begici, İmdat Kayaoğlu, İsmail Can Burak, Sercan Yeşil, Gürt Gülkan Saf. Başka koğuşlarda yatan abi ve kardeşlerim Kaan, Düzgün, Sefa Onur Ayaz, Samet Yıldırım, Salih Efe, Çelik Kanat, Oğuzhan Kurtoğlu, Akın Aksoy, Ahmet Bektaş, Emre Erivaler, Köksel Köseoğlu'na Mücahit Haneci ve selam olsun açıkta yatan Emirhan Kaplan, Aykut Sekmen'e selam olsun. Sen Yanarsın şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış Mert Altınsoy'dan armağan oluyor.

Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz ve Kalpten Kalbe programında geceye devam ediyoruz. Tuttu efendim canıma can olan bir koşum Merve'si. Bazen haykırmak istiyorum Allah'ım, neden bu imtihan niye bitmiyor diye. Sonra kendime diyorum ki dayanacaksın, sabredeceksin, çünkü biliyorum bu hasetin de bir sonu var. Belki kolay kavuşsaydık birbirimize bu kadar sıkı bağlanmaz, sevgimizin kıymetini bu kadar iyi bilmezdik. Şimdi aramızda duvarlar, demir kapılar ve koca bir özlem var ama kalbim hep senin yanında. Günleri değil sana kavuşacağım günü sayıyorum ve biliyorum ki bugün mutlaka, bir gün mutlaka kavuşacağız. Ayrılık acı bir şey. Bir koşun Merve'ye gelsin, seni çok özlüyorum. Yayınlar diyerek mesajını sonlandırmıştım.

diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Samsun Açık Ceza'nda yatan Emirhan Kaplan'a Ceylan'ım şarkısını armağan ediyorum. Ablasının canı. Kendine çok iyi bak. Ben çok iyiyim diyor. Emirhan Kaplan'a armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, seri bir şekilde tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. A'dan Z'yi. Tolunay Kotur adına Mapushane parçası Aslan kardeşim. Ranzalar soğuk ama güzel günler. Elbet bir gün gelecek. Biz yine seninle güneşli günler göreceğiz. Senin ne yüreğine kelepçe ne de aşkına zindan vurulur. Elbet bir gün kardeşim. Enişten Tamer Şentürk'ten armağan olsun diyor. Başka mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar, ben Samsun Kapalı A20 koğuşundan Batuhan Say. Öncelikle aynı koğuşa kadar bile yaptığım Batu Sekmen, Semih Yılmaz, Mert Seçkin, Mert Torun, Sahi Keskin, Soy Emir Aybaz, Efe Yeşilgört, Taner Başar'a ve başka koğuşlarda yatmak olan kardeşlerim Kerem Sekmen, Caner Boğa, Ahmet Bektaş, Enes Yoruldu, Emre Eliböler, Gökhan Sağ, Tolga Nezir, Fökan Aydın, Emre Bürkan, Emir Antopçu, Ufuk Diviç. Kardeşlerime de armağan olsun. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. Ahmet Aslan Üryan geldi. Parçası Batuhan Say. Armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, Gökhan Aslan, iyi yayınlar. Bütün radyo dostlarına sıradaki şarkılar armağan olsun diyor. Bir başka mesajımız, iyi yayınlar. Samsun Kapalı'da bulunan Musa Acılız, öncelikle Bafraçlık'ta bulunan kanım canım Aslan kardeşim Soner Acılız, beraber kaderle yaptığım Ayhan Sisko Doğukan, Kırbıyık Melih Yavuz, Selami Kılıç Buğra, Esed Aş, Efe Çoban, Celal Saka, Emre Esen, Osman Korkmaz, Tufan, Ulusoy, başka koğuşlarda bulunan Yiğit Kutbay, Şerafettin Dirican, Serdar Ayvaz, ismini sayamadığım abilerime, kardeşlerime Zemheri şarkısını armağan ediyorum. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle diyor. İlerleyen zamanda yer vereceğiz. Şu anda yoğunluğumuz var biraz. Musa Acılız ve sevdikleri içinde geliyor.

Mesaj yoğunluğuna göre 30-60 dakika arasında mesajlarınıza yer vermeye özen gösteriyoruz sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Merhabalar Tutku Efendi, yayınlar Taner abi. Ankara'dan Yasin Kapalı'da yatan eşim Songül'e, canımın eşi bir tanecik can yârim, seni sevdiğim ilk günden beri hiçbir gece seni düşünmeden uyumadım, hiçbir sabah sensiz uyanmadım, bedenen yanında da olamasan da kalbimin en güzel yerinde ve aklımın her köşesinde sen varsın. Sen sevmenin en güzel halini yaşa diye ben uykuda bile seni seviyorum. Hepsi bitecek, geride kalacak. Senden tek isteğim sağlığına dikkat etmen, gerisini kafana takma. Dışarısı ben de seni seviyoruz. Zihnim sensin şarkısı Songül'üme armağan olsun diyor Ankara'dan Yasin'den.

0: türkü.
1: Hayalimde sen.
0: Uykularım bıçaklanır sırtından.
1: Bilsen. Eski hatıralar unutulmuyor. Yeri doldurulmuyor gidenin. Vay bir gelsen. Ben bu hallere düşecek adam mıydım?
0: Gölgem bile terk etmiş beni. Yıllar, yıllar öfkesini üstüme yıkmış.
1: Eskiden böyle miydim?
0: Benim en vefalı dostum yalnızlıkmış.
2: Astırma Spor Salonu sponsorluğunda cumartesi gecesinde 21.21 yaptığı saatlerimizi değerli dinleyiciler. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Samet Özal, Samsun Açık'ta B8 koğuşunda yatmakta olan kader bir yaptım dostlarıma gelsin. Selamünaleyküm Murat Alper, Akın Özdemir, Anıl Özdemir, Arda Özer, Sezgin İptaş, Berkan Kaplan, İmdat Bıyık, Turul Ibırcı, Sercan Fırat, Kerem Kadugan, can dostlarımız has kaldı kavuşmayı Allah'ın izniyle doğan güne sizin için de doğacak. Sabır bekliyorum kardeşlerim benim. Samet Özalp'tan armağan olsun diyor.

0: Nasılsın sevgilim? Arabada dertli müzik dinleyelim. Sakın vakit doldu, ayrılalım deme. Bu hayat beni çok yordu, yeter artık. Dayanamam ben, bedenimi keserim. Dayanamam ben, vücudumu keserim. Çeker giderim, çeker giderim.
1: Tutku FM.
2: İyi yayınlar, ben Alena Yılmaz. Samsun Açık'ta A3 koğuşuna yatağın ve çıkmasını dört gözle beklediğim canım eşim Gürkan Yılmaz bu güzel gününde birlikte olamadık ama her daim aklında olduğumu biliyorum. Sen de öylesin ve hiç çıkmayacaksın. Doğum günün kutlu olsun ömrüm. Bir daha asla ayrılmamak dileğiyle seni çok ama çok seviyorum. Alena Yılmaz'dan armağan olsun. Eşim Gürkan Yılmaz'a diyor, sevenleriyle buluşturuyoruz.

Halina Yılmaz ve Sedefer için geldi. Kaldığımız yerden devam ediyoruz seri bir şekilde. Mesajlarda çok çok acelesi olan dinleyenlerimiz vardır mutlaka. Onlar da mesajların sonuna sıradaki şarkı yazsınlar lütfen. İyi günler. Samsun Kapalıca 22 koğuşunda yatan Canber Çatı'ya, Sarı Fırtına'nın beyişinden Cefana da razıyım, Sefana da yeter ki saçlarımız birlikte beyazlasın, seni her geçen gün biraz daha özlüyoruz. İnşallah kavuşacağımız günler çok uzak değildir. Seni çok seviyoruz, çok özlüyoruz. Bu şarkı bizden sana armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış Canber Çatı'ya. Armağan olsun diyor dinleyicimiz. Ve bir başka mesajımıza geçiyoruz. İyi günler Kemal Yıldırım bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime, sıradaki şarkılar armağan olsun diyor. İyi günler Kabak Seyitipi Kapalı'da bulunan canım eşim Niyazi Yusuf Sevindik için adını sen koy parçasına armağan ediyorum. Nerede olursan ol her zaman yanındayım, seni çok ama çok seviyorum. Eşim Niyazi Yusuf Sevindik için armağan.

Evet, yoğunluğumuz başladı. Seri bir şekilde mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, selamun aleyküm, hayırlı yayınlar. Esmer Oto yedek parça sahibi Murat Sağlam, C3 koğuşunda yatan yeğenim Kaan Düzgün, yeğenlerim Fırkan Işık Çağlar Aslan'a, ben Sağlam. Ayrıca Erkan Şirin, Fatih Demir, Samet Yıldırım'a, Volkan Demirci, Ahmet Coşkun, Murat Aydın, A18'de yatan Umut Katkıcı, Ramazan Yonca, Emre Kaya, Bektaş Bektaş'a ve ismini sayamadığım beni tanıyan dostlarım, abilerime ve kardeşlerime selam olsun. Onlara dost ağzım parçası armağan olsun diyor Murat Sağlam'dan. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Selamun aleyküm, ben Hasan Kazan. Aleyküm selam. Samsun TTP Kapalı'da yatmakta olan can parçalarım Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Emrullah İnce, Mertcan Yiğit ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Unutanlar unutanları asla unutmazlar. Sizi seven kardeşiniz Hasan Kazan'dan Nerede Kardeş şarkısı armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz değerli dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum. A20 koğuşunda yatan mis kokulu yavrum Batuhan Say'a sıradaki parçaları armağan ediyorum. Dünyadaki cennetin adıdır kavuşmak, en kısa zamanda cenneti yaşamak dileğiyle seni çok seven ve özleyen annenden armağan olsun diyor. İyi yayınlar. A2 koğuşunda yatmakta olan yakışıklı oğlum Alper Ustabaş'a selam olsun. Seni çok seven ailen olarak sonuna kadar arkandayız. En kısa zamanda kavuşmak dileğiyle dualarımız seninle. Biricik oğlum Alper Ustabaş'a armağan olsun ailesinden diyor.

Selamun aleyküm, iyi yayınlar diliyorum. Ben Yunus Özen. Aleykümselam. Tolga Acar ile Hasbihal'deyiz. Samsun Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yatmakta olan abilerim, dostlarım, kardeşlerim Ahmet Arakan, Mehmet Usta Selçuk Başere, Mürsel Kurtay, Kenan Kocakel, Emrullah Kaya, Mehmet Bülbül, Ramazan Acar, Özkan Kaya ve Bülent Yılmaz'a selam olsun. Ahmet Arakan dostuma gelsin. Nasihatler bilenlerin olsun, biz yaşayıp öğreniyoruz diyerek mesajını sonlandırmış Yunus Özen, Tolga Acar. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. Atakent Orşun A27 koşunda bulunan kardeşim Cemil Kütükoğlu ve beraberinde bulunan birlikte kaderleri yapmış olduğu Ahmet Durmuş, İbrahim Aslanlı, Mustafa Kurt, Osman Demirtaş, Emrah Kacır, Fehmi Şenoğlu, Yener Dündar, Mustafa Göz, Enes Güneş'e, Can Güçer, İzzet Polat, Hanım Mojik, Rogo Dayı, Özel Memo, Mertcan Aslan, Yaşar Gezici, Erkan Günder, Çağrı Günder, Muhammed Metin, Adem Okuyucu, Sebo Aziz Efe, Barış Altaş, dostlara selam olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Orşun ve sevdikler için de geliyor.

İyi yayınlar Polat AÇ için. Bu şarkı sana ablan ve kardeşinden. Sen bizim canımızsın, her zaman yanında, her zaman arkandayız. Az kaldı sabret, seni kocaman seviyoruz. Polat AÇ için armağan olsun diyorlar. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Samsun Kapalı yapmakta olan eşim Ebru Yılmaz'a, Karabulut'a, seni o kadar özledim, o kadar özlüyorum ki artık sensiz güçlü olmak bile istemiyorum ama zorundayım. Biliyorum bu bizim sınavımız, her ne olursa olsun bunu atlatacağız. Nefesim çok yıprandık. Evet farkındayım ama o güzel gönlünü fena tut. Eminim ki biz elbet bir gün kavuşacağız, kurban oldum. Az kaldı seni seviyorum, çabuk olalım aşkım. Şarkısı armağan olsun Türkan'dan eşi Ebru Yılmaz Karabulut'a diyor.

Çarşamba kapalı C1 koğuşundan Tansu Kaplan'dan farklı koğuşlarda olan Can, Bağım, Eda, Büyükdağ, Aysun, Büyükdağ, Alena, Olgun, Ebru, Kurt'a burada sizi özlüyorum ama bil ki kalbim hep sizinle, zor zamanlar geçicidir, dostluk ise sonsuz. Her şey geçer, dostluk kalır, Allah'a emanet olun. Sen üzülme, bir yol buluruz parçası armağan olsun Tansu Kaplan'dan.

sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Selamünaleyküm, ben Davut Süren. Aleykümselam. Davut Süren Aslan kardeşlerim Seyit Andemir, Serkan Aksu, Hakan Aksu, İbrahim Koça, Anıl Cömert'e Cemarlı, Samet Ayna, Mirhan Sayala, Yiğitcan, Yiğitan Kutbay, Evren Topal'a, Emirhan İnanç'a çok çok selamlar gönderiyorum. Elbet bir gün Özgürlük Çatısı altında koşacağız. Seydum Sekum, aslanlarıma gelişinde deprem oldu, parçası armağan olsun diyor Davut Süren Aslan.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Samsu TTP Kapalı'da yaptan kardeşlerin Fırat Yazıcı, Yetik Erkan Karaca, Ali Çetin'e, Yasin Silecek, Hüseyin Pehlivan, Mekansız Mehmet Killi, Cem Avcı, Okan Dada, Konyalı Murat Mahmut Kırkınç, Ümit Altıntaş, Taner Gıcıra, Serdar Kutbay, Tansu Kaplan, Aslı Duman ve gurbette yatan Caner Atay'a, kardeşlerime gelsin. Göz gönder bana parçası tüm mahkumlara da armağan olsun diyor. (0542-744-6555) sevgili dinleyiciler, WhatsApp numaramız. Şarkı isteklerinizi, mesajlarınızın en sona yazın lütfen. Yetiştirmeye çalışıyoruz, yetiştirebildiğimiz kadar. İyi yayınlar sevgilisinden Polat Ağçay'a. Aramızda demir kapılar, uzun duvarlar olabilir ama kalbim sana ulaşmanın yolunu her gün yeniden buluyor. Seni seviyorum sevgilim. Saklımdasın şarkısı armağan olsun Polat Ağçay'a diyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. Tokat Erbağ'dan Hakan ben. Bütün radyo dostlarına, Tutku FM dinleyenlerine ve sevdiklerime armağan olsun en güzel şarkılar diyor. Hakan ve sevdikleri için de giriyor. Bir başka mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum Kaan. Kaan'dan arkadaşlarım Recep Kemal ayrıca Tutku FM dinleyenleri için armağan olsun bütün güzel şarkılar diyor. Peki. İyi yayınlar B1'de yatan eşim Taner Şahin'e seni o kadar çok özledim ki ama biliyorum bu bizim sınavımız, her ne olursa olsun bunu atlatacağız, çok yıprandık. Farkındayım bir tanem ama o güzel gönlünü ferah tut, kavuşmak çok yakındır inşallah. Seni çok seviyorum her şeyden, çok kendine iyi bak oğlum ve benim için sonsuza dek parçası armağan olsun eşim Taner Şahin için armağan olsun bu parça diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Bir başka mesajımız iyi yayınlar Rize'den İlker abime selam olsun yeğeni Osman Bağcı. Zindanlar soğuk, sinciler yaş, belki biraz üşürüz, özgür günlerde yeniden görüşürüz. Rize'den yeğenleri İlker abime selam olsun yeğeni Osman Bağcı İlker Sarı ve tüm dostlarına armağan olsun bay benim hayallerim şarkısı diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

Evet, bu şarkı isteğim, bir şarkı isteğimiz daha var bu parça için. Samsun'da yapmakta olan Mustafa Katı için armağan olsun. Çiğdem'in 4 yıl beklemiş, 2 ay daha beklerim. Seni çok seviyorum, hasretle sana kavuşacağım günü bekliyorum. Sevdiğim adam Mustafa'm için armağan olsun Çiğdem'den bu parça diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Gökhan namlı yorumu sevenleriyle buluştu. Sevgili dinleyiciler, mesajlarınız çok yoğun şu anda. Biraz hızlandırmam lazım, kusura bakmayın. O yüzden seri olacağız biraz daha. Şarkı konusunda fazla ısrarcı olmayın. Merhabalar, ben Köboş'um, nasılsın, iyisindir inşallah, biz iyiyiz, bir sıkıntı yok, her şey yolunda, sadece senin yokluğun üzüyor, seni çok özledim, inşallah bu günler geçecek, seni çok seviyorum, her şeyim, Emrah Yalçın'dan Kübra'ya armağan ediyorum bu parçayı diyerek mesajını sonlandırmış Emrah Yalçın'dan.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Bilge Olgun Çarşamba Kapalı C5 boşunda yatmakta olan güzeller güzeli kız kardeşim Aleyna Olgun'a sesleniyorum. Prensesim yarınki güne umutla bak, gecenin ne getireceği belli olmaz. Erban Kavas'a selam olsun. Cansu ablan seni çok seviyor, çok özlüyoruz seni. Sizi çok seviyoruz ablalarınız. Hep arkanızda canlarım, sen olmayınca parçası armağan olsun diyor.

Diğer bir mesajımız yayına Bülent. Çarşambada yatan ay parçam kızım Melike Dilan Yılmaz ve arkadaşlarına yel vurdu. Bir yandan parçasını armağan eder misiniz? Pamuk prensesim çok güzel günlerimizi. Az kaldı biraz sabır yavrum. Beraber takılıp aynı tas. Yeneceğiz unutma öyle. Konuşmuştuk seni çok seviyorum prensesim. Rabbime emanet ol. Hayırlı akşamların olsun kuzum diyor.

Diğer bir mesajımız. Selamun aleyküm. Samsun'da yatmakta olan aslan yürekliyim. Canımdan bir parçam. Babam Erkan Esen'e ve abilerim, kardeşlerim Kemal Can Yıldırım, Batuhan Pehlivan, Anıl Kılınç, Bürkan Taha, Çırağa selamlarım olsun. Umut gözyaşlarıyla buladığımız ağacın meyvesini sıra geldiğinde teker teker toplayacağız. Ahmetcan Esen'den armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Hilal Saatler Murat'tan bütün Tutku FM dinleyenlerine sıradaki şarkılar armağan olsun diyor. Peki Murat Bey sevdikleri için de gelsin parçamız. Bir başka mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Mithat Berat Şeker, Samsun FTP Kapalı'da A14 koğuşunda yatmakta olan can parçam Samet Çam'a selam olsun. Özgür günler yakındır kardeşim, seni çok özledim, en kısa zamanda görüşmek dileğiyle kendine iyi bak ah kardeş şarkısı armağan olsun diyor Mithat Berat Şeker.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: ...22.05 saatlerimi sevgili dinleyiciler... ...şu anda bekleyen yaklaşık 20 mesajımız var... ...seri bir şekilde kaldığımız yerden devam ediyoruz... ...iyi yayınlar... ...selamünaleyküm Samsu T-Tipi... ...Kapalı'da yatan başta A22 koğuşunda yatan... ...Aslan kardeşim Hakan Yıldırım olmak üzere... ...Mertcan Usta... ...Enes Çorlu... ...İzzet Polat'a Nece Yılmaz... ...Şerif Buğra... ...Yılmaz Caner Baruttu... ...Hamdi Çelik için İlyas Can Kahraman Türkan Aydın... ...ve A22 A14 koğuşlarında... ...Recep Ceren'e yakından selam olsun... Nesli Şah takılmaca şarkısı armağan olsun, belki bugün değil ama elbet bir gün diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz.

Bir yeniden Samsu T tipinde A10 koğuşundan Metin Işık'tan Ağla Gözün Parçası, Ataber Şahin Yunan Kale Hüsnü'nden Selamlar ve Kardeşlerin Seni Unutmadı Sevgi ve Özlemle Armağan Olsun diyorlar.

Yayınlar Samsun STP Kapalı'da A20 koğuşunda bulunan Mert Seçkin'den Çarşamba STP'ye Kapalı'da yatmakta olan canımın içi Yaren Bülbül'e Armağan Olsun bu parça diyor Mert Seçkin'den.

Mesajlarınızı sadece WhatsApp üzerinden gönderebiliyorsunuz. Bir kez daha hatırlatmış olalım. İyi yayınlar oğlum İlker Sarı ve diğer oğlum Trabzonlu Bedo'ya selamlar. Bugünler geçecek elbet. Bu adam benim babam parçası, armağan olsun. Tüm dostlara ve oğluma armağan olsun diyor dinleyicimiz.

Samsun TTP'yi Kapalı'da yatan başta kardeşimiz Hakan Yıldırım, Berat Kaya, Necu Yılmaz, Mertcan Usta, İzzet Polat, canımız kanımız hızlı çekici Yusuf Uruncu abimize Gökhan Yıldırım'dan selam olsun. Ceren Sagov'u Yakarım İstanbul'u şarkısını armağan ediyorum diyor. Diğer bir mesajımız Mert Betün radyo dostları için gelsin. Sıradaki en güzel şarkılar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Bir başka mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar ailesinden Alper Ustabaş'a armağan olsun. Sıradaki en güzel şarkılar diyor. Son bir mesajımızı ekliyoruz bu şarkı için. Seni özlediğim her gece, sana olan sevgimi ne kadar büyük olduğunu yeniden anlıyorum. Belki bugün ellerine dokunamıyorum ama kalbim her an seninle. Bugünler geçecek, duvarlar açılacak. Hasret bitecek, o zaman sana sadece sarılacağım. Çünkü bazı sevgiler anlatılmaz. Kavuşunca yaşanır. Sen benim kalbime bir kere değil ömrüme yazdın. Her şeyim Emrah Yalçın'dan. Kübra'ya çok seviyorum parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın.

Tüm mesajınıza yer vereceğiz. A'dan Z'ye bir kez daha hatırlatıyoruz. Sevgili dinleyiciler, 22-12 saatlerimiz. Yayınlar Can Özünber ve Engin. Kurban olduğum dünlülük acıyı bıraktım. Evdeyim, ailem iyiyim. Merak etme, tek sıkıldığım seninle. Yemişim kafayı bu dua ikimiz için. Ailem, birbirimizi kırdığımızda affetmeyi, özlediğimize kavuşmayı, zor zamanlarımıza sabretmeyi, güzel günlerimize şükretmeyi nasip et ve bir ömür boyunca birbirimizin duası olmayı nasip et. Rabbim amin, gülüşüne kurban olsun. Bu can her saniye benimlesin. Çok seviyorum, mutlu olmam için tek bir sebep var. O da sensin, gözümün nuru, sol yanım, sol yanımın sahibi. Yük ona gelsin, iyi geceler. Can parçam, her saniye seninleyim, bunu bil ailem diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar Taner abi, Tokat Erbağ'dan Şafak Temiz. A20 koğuşuna yatan aslan kardeşimiz Batuhan Say'a selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Kardeşim seni çok özledik, güzel haberini bekliyoruz, seni çok seviyoruz. İyi bak kendine, dik dur, Allah'a emanet ol kardeşim. En kısa zamanda güzel haberler almak dileğiyle kardeşim Volkan Konak, Zindan Saraylar parçası. Kardeşimiz Vatan Say ve koş arkadaşlarına armağan olsun, Şafak Temiz'den diyor.

İyi yayınlar diliyorum. Bafra Açık'ta bulunan sanayicilığı, Samsun Kapalı'da bulunan başta reisim Aslan abim, Musa Acılı, Can Parçam, Ayhan Sisko, abim Yiğit, Kutbay, Mete Gülana, Şerafettin Dirican ismini sayamadığım abilerim, kardeşlerime, yalnız değilsin şarkısına armağan olsun ortamlarına, selam olsun, Allah herkesi sevdiklerine güzel günlerde buluştursun diyerek mesajını sonlandırmış. Şu anda yoğunluk var, ilerleyen zamanda yer vereceğiz. Sanayicilığı ve sevdikleri için de geliyor.

telefonda gelen mesajlara saat 23'ten sonra yer verebileceğiz sevgili dinleyiciler. Hatırlatalım ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Selamun aleyküm, ben Yusuf Efe Keleş. Aleyküm selam Yusuf Efe Keleş. Bu özel isim Samsun Kapalı'da yatmakta olan abilerim Yiğitcan Keleş, Diyar Güler, Yusuf Ünal'a çok çok selam olsun. Allah birliğimizi bozmasın. Haberim var, armağan olsun bu parça Yusuf Efe Keleş'ten diyerek mesajını sonlandırmış.

Sevgili dinleyiciler, tekrar hatırlatalım. Şarkılar yetişmiyor. Şarkı konusunda ısrar etmeyin lütfen. 12'den sonra yer verebiliriz. Şu an mesaj gönderen dinleyenlerimizin mesajlarına bir kez daha hatırlatalım. Biz de bu şekilde kısıtlama yapmak zorundayız. Çünkü bazı dinleyicilerimiz şarkı arşivde bulmadığı halde çok ısrar ediyor. Diğer mesajların okunması aksıyor. Samev Gayrimenkul sponsorluğunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Samsun Açık'ta yatan Burakcan Altun, öncelikle reisimiz Recep Büyükdağ, kardeşim Erdal Can Büyükdağ, Ertuğrul Katırcı, Aysun Büyükdağ, Eda Büyükdağ, Çiğdem Pars için özgür günlerde kavuşmak dileğiyle sizleri seven Burakcan Altun'dan Armağan Olsun Yaralı Kartal şarkısı diyor.

Ve diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Son bizini de değiştirelim. Selamun aleyküm C5 koğuşundan Doğukan Kocaman. Aleyküm selam, aynı çatı altında kader bile yaptığım başta kardeşim Cem Aslan, Fatih Aslan, kardeşlerim Şener Yılmaz, dostlarım Ali Burak Usta, Emre Sağlam, Necip Taştaş, Serhat John, Orhan Çankır, Faruk İnce, Temel Cankaya, İslam Şimşek, Taha Yasin Duru, Belirhan Köksal, Ümitcan Aykadir Gürel'e, başka koğuşlarda yatan dostlarım Bahri Yıldırım, Kaan Düzgün, Birhan Sayal, Bekir Yiğit, Türkan Karagöz, Halil İbrahim Torun, Emrullah İnci, Ramazan Öztürk'e, Haluk Yılmaz, Efe Kilceset, Ege, Onur Payze Tümce, Altı Koğuşuna selam olsun. Ayrıca kardeşlerim Hüseyin Kanlı, Apo Özcan ve A22 Koğuşuna yatan dayım Emrah Yıldırım'a selam olsun. Ayrıca bu haftada yatan cam parçalarım Yaşar Can Tunç ve Furkan Aslan'a selam olsun. Kardeşlerim Cem Aslan'ın doğum gününü kutlarım, özgür günlerde birlikte kutlamayı dilerim. İstek parçam veriyorum günden güne Cem Aslan'a ve tüm dostlarına da armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Arda'dan Arda Rengin'e armağan olsun köylüden tüm güzel şarkılar. Armağan olsun Arda Rengin'e diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Ve bir başka mesajımız.

Selamünaleyküm, ben A14 koğuşunda yatmakta olan Kemal Ercan Kaderbili yaptım canlarım. A2 koğuşunda yatmakta olan Başa, Kava Kapalı yatan abime Çetin Kalaycı Emin, Altuman'a Okan, Bayraktar Fırkan Aydın, Alper Güler'e Serkan Alper, Osman Bayraktar, Vedat Yüksel, Caner Köseoğlu, Samet Çamağa, Murat Şenpınar Engel Parçası, Azem Adanur'a, Azcan, Hünerli Emir Şener'e, Alper Ustabaşı, Hakan Eren, Cem Arlı, Enes Dede'ye armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul katkılarıyla.
1: Doğukan Kocaman ve sevdikleri için geldi. Sevgili dinleyiciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlarınıza yer vermeye seri bir şekilde tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. İyi yayınlar Kaan Uncuoğlu'na, Nazlı Canı'ndan gelsin diyor. Ceylan Köse yorumu alıyor sırayı. Yüreğimde yara var diyor.

Selamun aleyküm, ben Şerif Sekmen. Aleyküm selam. Samsun T-Tipi'nde yatmakta olan kardeşim, biraderim Tosun Kerem Sekmen'e, Özüm Canım'dan öte Batuhan Sekmen'e, diğer koğuşlarda yatmakta olan kardeşlerim, abim Samet Yıldırım'a, Fehmi Şenoğlu'na, Berçan Söyler, Mirhan Sayalı, Osman Demirtaş, Şevket Özcan, Ahmet Bektaş, Cenab Boğa, Kaan Kocaoğlu, Engin Köseoğlu, Batuhan Say, Tayfun Sekmen, Samet Çanakköz, Mustafa Aslan, ismini sayamadım ve aynı çatı altında olan bütün abi kardeşlerime selam olsun. Özgürlük en büyük servetiniz olsun. Ayrıca açıkta yatan ve isim Aykut Sekmen abi ve kardeşlerim Serkan Bulut, Mert Öztürk, Semih Çakır'a, Muhammed Durgun, Bico abiye selam olsun. Geceye sözüm var, parçası armağan olsun diyor Şerif Sekmen'den.

İyi yayınlar diliyorum Bülent Rengin'den. Tüm güzel şarkılar oğlum Arda Rengin'e armağan olsun sabırla ve zamanla. Geçecek bu günlerde inşallah. Bülent Rengin'den armağan olsun tüm güzel şarkılar diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum. Ferhat ben, aileme ve sevdiklerime sıradaki şarkılar armağan olsun. Emeğinize sağlık demiş. Teşekkür ediyoruz. Ve bir başka mesajımız. Tokat Erbağ'dan Efek Ansay ve Yiğit Han, A20 koşunda yatan canımızın yarısı, can özümüz Batuhan Say'a selam ve sevgilerimizi yolluyoruz. Seni çok seviyoruz. Aslan kardeşim sabır, güzel günler yakın. Kendine iyi bak, sen iyisin, biz iyiyiz. Allah'a emanet ol kardeşim. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle bu güzel parça Aslan kardeşim Batuhan Say'a ve koğuş arkadaşlarına, başka koğuşlarda yatan kardeşlerim Tolga Nezir, Kerem Sekmen, Ahmet Bektaş, Caner Boğa ya da armağan olsun Efek Ansay ve Yiğit Han, Selda parçası armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımız Murat Sağlam ve tüm dostlara armağan olsun sıradaki şarkılar diyor. Murat Sağlam için de geliyor.

0: İyi yayınlar canım kızım. Her gün senin için dua ediyorum. Rabbim sana sabır, güç ve huzur versin. Unutma ki her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Bugünler de geçecek. İnşallah seni çok seviyorum. Özlüyorum kalbim hep seninle. Güçlü ol. Umudunu kaybetme. En kısa zamanda yeniden sarılacağımız günleri bekliyorum. Kendine çok iyi bak kızım. Seni çok seviyorum. Kübra Ataş'ın annesinden Kübra'ya Aslı Güldön gayri parçası armağan olsun diyor. Arşivimize bulunmayan bir parça, sıradaki güzel şarkımız sizin için de armağan olsun diyoruz. Evet, mesaj trafiği yeni yeni sakinleşiyor sevgili dinleyiciler ve diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Samsun Kapalı'da yatmakta olan Mustafa Katı için Çık Gel Allah Aşkına şarkısını istiyorum. Çiğdem'in 4 yıl beklemiş, 2 ay daha bekler. Seni çok seviyorum, hasretle sana kavuşacağım günü bekliyorum. Sevdiğim adam Mustafa'm diyerek mesajını sonlandırmış. Şarkının ismi farklıydı, Ruh İkizi olması lazım. O yüzden şu anda da yoğunluğumuz var. Sırada bir başka mesajımız var. Bu parça için son bir mesaj ekliyoruz. İyi günler Tanay Bey, ben Aysel Cılız. Teşekkür ediyorum. Samsun Kapalı'da bulunan evladım Musa Cılız, Bağfarçık'ta bulunan evladım Soner Cılız, sizi çok seviyorum. Hasretiniz kor gibi dağılıyor yüreğimi. Kor gibi dağılıyor yüreğimi. Allah'ım hiçbir anneyi evladıyla sınamasın. Amin. Sıradaki şarkılar sizlere armağan olsun yavrularım diyor.
1: Tutku FM.

İyi yeni haber kim en büyük paşam, gurbet kuşum, ciğer param, annen seni çok seviyor yavrum. Çarşambada S-Tipi Berk Bulut gördü. Berk Bulut, Emir Bulut, Muratcan Karadeniz için Halil Karadeniz tüm mahkumlara armağan olsun. Bu parça diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. İki şarkı arda arda gelecek sevgili dinleyiciler. Gökhan'dan, Gökhan Yıldırım'dan Hakan Yıldırım'a da armağan olsun diyor. Hemen İlay Zerdüş yorumu var sırada. Sonrasında geç kaldığınız bir parça Yakarım İstanbul'u da sevenleriyle buluşacak. Gökhan Yıldırım'dan Hakan Yıldırım'a armağan oluyor.

Ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Radyolarınız açık kalsın bu gece sevgili dinleyiciler, yayınımızı uzatıyoruz 12'den sonra da. Normalde 20 ve 23.55 saatler arasında ama cumartesi gecesinde biraz daha uzatacağız yayınımızı. Samsun'dan A7 koğuşuna selamlar canım sevgilim Hamza Marhan'a. Sen orada biz burada ama gönüllerimiz bir demir parmaklıklar. Ne kalbime ne sevgime engel. Seni dualarıma sarıyorum iki gözüm. Elbette o güneş bize de doğacak. Saklımdasın şarkısı armağan olsun diyor. Canım sevgilim Hamza Marhan için diyor.

Sevgilisinden Polat Ağaç'ı aramızda. Demir kapılar, uzun duvarlar olabilir ama kalbim sana ulaşmanın yolunu her gün yeniden buluyor. Seni seviyorum sevgilim, saklındasın şarkısı armağan olsun diyor.

0: yayınlar diliyorum Serkan Kodalak bütün radyo dostlarına ve tüm sevdiklerime, dostlara armağan olsun en güzel şarkılar. Her şeyi gönlünüzce olsun diyor Serkan. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler.
1: Yine hayallerim deli dolu, yine duygularım paramparça, nerelerde...
0: İyi yayınlar A27 Koğuşu'ndan Can Güçer, Ahmet Durmuş, Emrah Gıcır, Mustafa Kurt, İbrahim Aslan, Cemil Küçükoğlu, Osman Demirtaş, Enes Güneş'i, Farklı Koğuşlar'da yatmakta olan Canım Kanım Polat Bıçak, Enes Çoruhlu, Uğur Güldaş, Mustafa Kurt'tan Ahmet Durmuş'a gelsin, iyi yayınlar diliyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Can Güçer'den armağan oluyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Mert bütün radyo dostları için sıradaki en güzel şarkılar armağan olsun ve her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Mert Bey sevdikleri için de geliyor sevgili dinleyiciler. Bu parça için bir isteğimiz daha vardı. Ona bakalım hemen. Arıyoruz şu anda isteğimizi. Bakalım.
1: Yine duygularım paramparça.
0: Metin arkadaşlarıma armağan olsun. Taner abim en güzel şarkılar diyor. İyi yayınlar mesajını ulaştırmış. Peki teşekkür ediyoruz. Gurbetçilerimiz de dinliyor şu anda. Gurbetçilerimiz için de ayrıca armağan ediyoruz. Müslüm Gürses'in güzel yorumlarından bir tanesi alıyor sırayı. Ve nerelerdesin diyor.

mesajımızı son anda bulduk sevgili dinleyiciler. Şu anda geceye dair bekleyen 20 mesajımız var. İyi yayınlar Avun Koğuş'undan. Sevdiğim adam Sait Babaoğlu'na sana kavuşacağım günü düşünerek geçiriyorum günlerimi. Çünkü biliyorum bu hasretin sonunda sana kocaman sarılmak var. Seni sevmeye, seni beklemeye hep devam edeceğim. Dayan sevgilim, her şey eskisinden de güzel olacak. Neredeydesin şarkısı Sait Babaoğlu'na armağan olsun diyor.

Katkılarından dolayı Samev Gayrimenkul'e teşekkür ediyoruz. Atakum'da, Çobanlı'da hizmetinizi, Çobanlı Tramvay Durağı'nda, Tutku FM bünyesinde evla kalın ve satımlarınıza Samev Gayrimenkul sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Yayınımızı tekrar hatırlatalım, biraz daha uzatacağız. İyi günler, ben Nevzat Başkurt. Teşekkür ediyorum Nevzat Başkurt. Çarşamba Kadın, cezaevinde yatan Ebru Yılmaz. Sen benim canımsın, aramızda kapılar, duvarlar, mesafeler var. Ama hiçbiri kalbimin sana ulaşmasına engel değil. Ben de seni seviyorum, iyi ki varsın benden sana. İhtiyacım var parçası armağan olsun. Bunu özellikle armağan

İyiyenar Mersin Çilek Mahallesi'nden bütün kader mahkum abilerim, kardeşlerime selam olsun. Samsu T tipi kapalıda yatmakta olan canım kardeşim Şahin Şanlı. Canım kardeşim Zeynep Yaman, sizi çok seviyorum, en kısa zamanda bir aradayız. Şahin'i merak etme Zeynep, hep seni düşünüyor. Aşk adamı Şahin'im, Bafralı Ramazan Şanlı'dan bu parça onlara gelsin. Zikrimiz bütün kader mahkumlarına da armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor denicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum Arda Rengi'nden tüm dostlara, arkadaşlarıma armağan olsun, aileme ve sevenlerime armağan olsun diyor. Arda Rengi'nin içinde geliyor. Diğer bir mesajımıza geçelim hemen. Selamünaleyküm, ben Nevzat Başkurt. Aleykümselam, çarşamba. O daha sonra okuyacağımız bir mesajdı. Evet, ikinci sırada iki mesajımıza geçelim. Dinçay Çarıkçı, Barbim Tansu Kaplan merak etmesin. Bir terslik yok hayatım. Kalbim seninle atmaya devam ediyor. Seni seviyor ve özlüyorum. Ta ki seni görene kadar parçasını bana armağan etmesin. İkimize gelsin. DC ve TK'dan armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış Dinçay Çarıkçı. Bu şarkı sabah yayın için uygun, benim yayınım için uygun değil. O yüzden sizler için de gelsin Biz Yıkılmayız şarkısı.

şarkımız birkaç istek almıştı sevgili dinleyiciler ama yer vermek nasip olmamıştı. Bakalım şu anda hemen geçiyoruz şarkımıza. Samsun T-Tipi Kapalı'da A22'de yatan Hakan Yıldırım'a Gamze, Serkan Yıldırım'dan sevgiler. Bir gün gelecek, bir gün kalacak. Aslan kardeşim, AK

Hakan Yıldırım'a Gamze, Gamze'den Serkan Yıldırım'dan sevgiler, bir gün gelecek bir gün kalacak Aslan kardeşim diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Gamze'den armağan oluyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Bakalım bu arada hangi şarkımız var? Çıkmaz Bir Sokakta şarkımız var. Selamünaleyküm, ben Nevzat Başkurt. Aleykümselam. Çarşamba Kadın Cezaevinde bulunan can dostum Tansu Kaplan, özgür günler için sayılı günler kaldı. Sabır ve zaman can dostum. Çıkmaz Bir Sokak parçası benden TK ve DC'ye armağan olsun diyor.

Sevgili dinleyiciler, öncelik mesajlarınızın okunması, bazı şarkılar yayınlanmış olabilir veya da formatımızın dışında kalabilir. O yüzden bize başka güzel şarkıları ekliyoruz. Çünkü tekrar sizlere yazana kadar büyük bir zaman kaybı oluyor. Şarkılarda yoğun olduğu zaman yetişmiyor. Anlayışlı dinleyicilerimize ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Biz elimizden gelen gayreti sesinizi ulaştırmak için her zaman yapıyoruz. Bunu zaten sizler de biliyor ve anlıyorsunuz. Sesimizden de hissediyorsunuz. Saat 20'de başladı beraberliğimiz. 23-25 yaptık saatlerimizi. Geceye devam ediyoruz. Yağmurlu bir Samsun gecesinde beraberiz Kalpten Kalbe programında. Samsun sporumuzda da yarın akşam başarılar diliyoruz. 21.30'da başlayacak Fenerbahçe ile karşılaşması. Bir yayınlar Samsun Kapalı A20 koğuşundan Batuhan Say'a. Ben de seni çok seviyorum bir tanem. Hemen özledim telefon kapanırken. Beni düşün demiştin sözünü. Dinliyorum sen de düşün. Demiyorum aklından çıkmıyorumdur zaten. Eminimsin türküsü armağan olsun Batuhan Say'a diyor. Mesajlarda çok duygusal geliyor gerçekten bu gece sevgili dinleyiciler. Yayın sakinleştikçe biraz daha mesajlarınıza duyguyu yansıtacağız tabii ki.

İyi günler, ben Nevzat Başkoğuş. Çarşamba Kadın Cezaevinde bulunan Rabia Karadağ, Ebru Yılmaz, Beyza Yavuzer, Gülşah Bağıştırık ve can dostum Tansu Kaplan Özgür Günler'de buluşmak dileğiyle dün gece parçası benden sizlere armağan olsun diyor Nevzat Başkurt.

İyi yayınlar diliyorum annesinden. Arda rengine armağan olsun. Sabırlı ve zamanlı evlat. Her zaman yanındayız diyor. Annesinden Arda rengine armağan oluyor. Sonrasında diğer bir mesajımız. Ben Murat Ediz. Samsun Kapalı'da C5 koğuşunda yatmakta bulunan canım yeğenim. Emre Sağlam ve onunla aynı kaderi paylaşan tüm arkadaşlarına bu şarkıyı armağan ediyorum. Buradan hepsine kocaman selam gönderiyoruz. Günler geçer, kapılar açılır. Önemli olan birbirimize olan sevgimizi ve umudumuzu kaybetmemek. Başınızı dik tutun, sabredin. Dışarıda sizi seven, sizi bekleyen insanlar var. İnşallah en kısa zamanda özgürlüğünüze kavuşup hep birlikte güzel günlerde buluşacağız. Bu şarkı hepinize gelsin. Selam olsun C5 koğuşuna. Evlat şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Murat Ediz için de geliyor.

ki hepsinin bir sahibi var evlat. Kul kaderini yaşar, bahtında ne çıkarsa. Düşmez kalkmaz bir Allah, unutma sakın evlat. Sev bütün insanları, say bütün insanları. Kin yütme, unut gitsin geçmişte olanları. Dürüst ol, insancıl ol, düşün öbür dünyayı. Bir karıncayı bile incitme sakın evlat. İnsan ol.

0: Gittiği yeri mutlu eder, kime kaldığı yeri, demiş şair. Bunu kader mahkumları için söylemek istiyorum. Gerçekten çok duygusal, çok güzel mesajlar geliyor. Sevenleriniz sizi dışarıda yalnız bırakmamaya özen gösteriyor. Siz de bir gün özgürlüğü elinize aldığınız zaman, o demir kapılar açıldığı zaman, sevdiklerinizin bugünlerde yanınızda olan, özellikle ailenizin kıymetini çok iyi bilin. Hemen sıradaki mesajımıza geçiyoruz. A7 Koğuşu'ndan Bertu Akgün. Buradan abilerim ve kardeşlerim Murat Dağhan, Numan Dolel, Ahmet Can Yapar, Fatih Cansız, Serkan Tarım, Osman Göçe, Doğan Can Yürük, Hüseyin Demir, Eren Yuvaşarlı, Eren Yunus Şarlı, Yunus Emre Özenç'e, Çağatay Coşkun'un Kürşat Sorlu, Mert Utku Aksoy, İlkay Salih'e, Gökmen Ülkü, Ahmet Can, Halil Emin Binici, Halis Sincak'a, Samet Akçe, Bora Taşkın, Esul Kılıç, Ahmet Çap, Halil, Fatih Seymen Bülbül, Ali Fırkan Keleşi, Ercan Uçan'a, Umurcan Keskin'e, Ahmet Durmuş'a, Yaşar Can Güçer'e, Barış Aktaş'a, Erhan Sayar, Melih Çoruhlu, Aziz Efe Sipan'a, İbrahim Asan Mıdı, Mustafa Kurt, Anıl Mucike, Yaşar Gezici, A7 Koşu'na kaderli yaptığım Umut Öztürk, Salih Uçar, Muharrem Durgun, Efkal Ahmet, Volkan Demirci, Mert Efe Öner, Miraç Keşri, Hasan Baydar, Umut Özcan, Emin Binici, Miraç Doğan'a, Ömer Faruk Çelik, Adem Sagamer ve Murat Cengiz'e selam olsun ve selamın sonunda hepsine armağanım olsun gönülden Berta Akgün, söyleyin ağlamasınlar parçası armağan olsun diyor. Canı gönülden armağan olsun Berta Akgün'den diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Peki, mesaj biraz sık yazıldığı için benim de aslında genel anlamda çenem ilk defa yorulduğunu uzun zaman sonra hissettim. Bir de bayramda olmuştuk böyle. Bayram yoğunluğu vardı o zaman. Neyse, sağlık olsun sizin için, feda olsun. Sabaha kadar da mesajınızı okuruz, yavaş yavaş da olsa.
1: Tutku FM.

WhatsApp numaramı 0542 744 65 55. Sevgili dinleyiciler, sevdiklerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Yayınımız devam ediyor bu güzel gecede, yağmurlu bir gecede beraberiz Kalpten Kalbe programında. Yarın akşam yağmur yağış da olsa Samsun Spor'umuzun karşılaşması var. Benim yayına denk gelmiyor ilk defa uzun zaman sonra. Saat 21.30'da Samsun Spor Fenerbahçe karşılaşması var. Başarılar diliyoruz Samsun Spor'umuza. Ben de stadyumda yerimi almak istiyorum. Yani akşam Pirari Saatler programıyla Murat yayında olacak. Kader Mahkumu programıyla. Evet, sıradaki mesajımızı aktaralım. İyi yayınlar, ben Bekir Gökberk. Hep yalnızlığımı paylaştığım Sema Nur'um, sen gül bahçesindeki tek tomurcuğumsun benim. İyi ki hayatımda, iyi ki benimlesin, seni seviyorum. Kayıp kalp parçası ikimize armağan olsun diyor. Arşive eklettim. Bekir Gökberk ve sevdikleri için geliyor.

olsun bugün bizi üzenler kazanmış gibi görünebilir ama aslında zamanla anlayacaklar çok şeyi kaybettiklerini. Yağmurlu bir Samsun gecesinde saatlerimiz 23.49'u gösteriyor. Samev Gayrimenkul sponsorluğunda 20 ve 22 saatler arasında Astrova Spor Salonu sponsorluğunda beraberiz. 22.00 itibariyle Samev Gayrimenkul sponsorluğunda. Daimi dinleyenlerimiz iyi bilir. Peki hemen sıradaki bekleyen bir mesajımıza geçelim. Bazı mesajlarımızda saatli sevgili dinleyiciler 4 dakika geçmiş. Ben Nuray Hanım, Bursa'dan selam ve sevgilerimi iletiyorum. Samsun'da C11 koğuşunda olan canım yavrum oğlum İsmail Emre Yılmaz'a ve Erdal Kalkan abisine ben hiç çocuk olmadım ki parçasını armağan ediyorum. Yavrumun gözlerinden öpüyorum. İyi yayınlar diliyorum. Bursa'dan Nuray Hanım ve sevdikleri için de geliyor. Oğlum İsmail Emre Yılmaz'a armağan olsun diyor.

0: Yahya Can'ın mesajını da beklettik biraz. Kusura bakma Emrah. Teşekkür ediyorum ayrıca. Anlayışla karşıladığın için. Yoğun olduğum zamanları anlayan dinleyenlerimiz var tabii ki. Teşekkür ediyoruz. Sen benim kalbime yazılmış en güzel hikayesin. Zaman geçse de, yollar uzasa da sana olan sevgim hiç değişmiyor. Her gün seni biraz daha özlüyor, biraz daha kavuşacağımız ana inanıyorum. Bil ki bu yürekte senden başkasına yer yok. Gün gelecek, bütün hasretimiz tek bir sarılışta son bulacak. O güne kadar sevgim de umudum da hep seninle. Seni her şeyden çok seviyorum her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya yağmur yürektin parçasını armağan ediyorum diyor. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya armağan oluyor ve dışarıya baktığımızda yağmurla birlikte bu güzel şarkı güzel gider diyoruz. Samsun'umuza yağmurlu bir gece.
1: Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odalarında. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

0: yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: Şarkı isteklerinizi mesajlarınızın en sonuna yazın lütfen sevgili dinleyiciler. Arabesk ve özgün müzik formatımız. Halk müziğine de yer veriyoruz. Ayrıca WhatsApp üzerinden değerlendiriyoruz mesajlarınızı. Tutku FM Instagram sayfasına, Facebook sayfasına ve diğer sosyal medya sayfalarına yazan dinleyenlerimiz var. Oralara bakamıyoruz biz. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Samsun TTP açıkta 6. koğuşta bulunan Mert Pelte'ye bu günlerimiz bitecek. Sen orada dimdik duracaksın, ben burada ama kalbimiz hep bir sevgilim. Gözlerin gözlerimde olmasa da hayali hep kalbimin bir köşesinde duruyor. Seni sevmek sadece yanındayken değil, yokluğunda da beklemek. Bu günler geçecek ve ben seninle kurduğum hayalleri gerçekleştirmek için bekleyeceğim. Seni çok seviyorum. Tek bir kalbim var, tek bir hayatım var ve en önemlisi tek bir aşkım var ve hepsi daima sana ait sevgilim. O güzel bakan gözlerinden öpüyorum. İyi geceler diliyorum. İlk göz ağrım şarkısını armağan ediyorum Mert Belte'ye diyor. Saatler gece yarısını gösteriyor ve sıradaki mesajımız, diğer bir mesajımız daha doğrusu, yayınlar Taner Bey. Sıradaki tüm güzel şarkılar A20 koğuşunda yatan küçüğüm, güzel yürekli oğlum Batuhan Say'a armağan olsun. Seni çok seviyorum. Annenden armağan olsun diyor Batuhan Say'a.

Avukat Erbağ'dan Hakan Bütün. Sevdiklerime armağan olsun sıradaki en güzel şarkılar diyor Hakan Bey, sevdikleri için gidiyor. Bir başka mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar abi, Elif Çoçkunsun, sevdiceğim Ertuğrul Altun'a ve kardeşlerime gelsin sıradaki şarkı Kübra Altun, Çiğdem Parsa, çok özledim sizi. İsmini sayamadıklarım sizleri unutmadım, öptüm, Allah'a emanet olun diyor Elif Çoçkunsun.

Mert ulaştırmış mesajına iyi günler diliyorum. Emeği hiçe saymayanlara, emeği harcamayanlara armağan olsun. Sıradaki şarkılar diyor. Peki.

yeniden saraylar sevgili dinleyiciler, güzel bir yorumuydu Volkan Konağ'ın. Ve şu anda bekleyen bakalım iki mesajımız kaldı geceye dair. Ama yayınımız devam edecek sevgili dinleyiciler. İyi yana ben de Çay Çarıkçı, kalbim Tansum sana sarılamadığım her gün özlemin içinde, özlemin içinde biraz daha büyüyor. Bil ki seni sevmek bu hayatta taşıdığım en güzel ama en ağır mahkumiyet. Bir gün bu kapılar açılacak, herkes özgürlüğüne kavuşacak. Benim özgürlüğüm ise sana sarıldığım gün başlayacak. Barbim seni çok seviyorum ikimizle. Özledim parçasını armağan ediyorum DC ve TK diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Kurban olduğum seni sevmek kalbimin en güzel alışkanlığı oldu. Bazen bir şarkıda, bazen sessiz bir gecede, bazen de durup dururken aklıma düşüyorsun. Sana olan sevgimi anlatmak için büyük sözlere ihtiyacım yok. Çünkü ben seni içimde her gün yeniden hissediyorum. Ne zaman geleceği düşünsem hayallerimin içinde sen varsın. Benim için sevgi birinin hayatında olmak değil, onun kalbinde kendine ait bir yer bulmakmış. Sen benim o yerimsin, seni çok seviyorum. Kendine iyi bak, kocaman öpüyorum seni, Rabbime emanet ediyorum. Her şeyim Emrah Yalçın'dan Kübra'ya, armağan olsun özlüyorum parçası diyerek mesajını sonlandırıyor Emrah Yalçın.

0: Evet, saatlerimiz sevgili dinleyiciler 00.20'yi gösteriyor. Kalpten Kalbe programında beraberiz en güzel şarkıların adresinde. 30 Ağustos Zafer Bayramımız da kutlu olsun. Nuray'dan A20 koğuşunda annesinin bir tanesi paşası Emir Şahan Aybaz için armağan olsun. Aramıza yollar dağlar olsa da kalbim hep senin için atıyor, bunu bil aşkım. Filodan selam, seni seven annenden armağan olsun, canım yanıyor şarkısı diyor.
1: Tutku FM.

Evet, Kalpten Kalbe programında sevgili dinleyiciler, yağmurlu bir Samsun gecesinde beraberiz. Dışarıya baktığımız zaman kameradan görebiliyoruz. Çiftlik Caddesi'nde güzel bir yağmur var. Yani bize 15-20 kilometre aramız yok ama Atakum'da durum değişebiliyor zaman zaman. Şu anda internet üzerinden dinleyen dinleyenlerimiz de var. Onlara da selamlar gönderiyoruz. Sizde havalar nasıl? Saat 20 itibariyle başladı beraberliğimiz. Halen devam ediyor. Yayınımızı da uzattık bu güzel gecede. Derya Bedavacı alıyor sırayı. Atlatırım diyor. İnsan zamanla neleri atlatmıyor ki, yeter ki sabırlı olsun.

Evet, tüm gurbetçilerimize de armağan olsun bu güzel yorum. Sevgili dinleyiciler, gurbetten Sılı'ya selamlar olsun diyor. Harun mesajını ulaştırmış. Samsun'da bulunan sevdiklerime armağan olsun diyor. Harun kardeşimiz için de gelsin. Eskiden hattı vardı Samsun'da. Atakum Türk İş Hattı Harun'un 7/24 radyomuzu dinlerdi. En son soluğu yurt dışında aldı. Hatta ki burada ulaşım işleri zor işler. Emeğin karşılığı da yok. Neyse, sağlık olsun. Sonrasında Sevgi ulaştırmış mesajını. İyi yayınlar diliyorum. Bütün güzel şarkılar sevdiklerime armağan olsun diyor. Gurbetten Sıla'ya armağan olsun diyor. Sevgi içinde giriyor.

Kalpten Kalbe programında yağmurlu bir gecede sonlara yaklaşıyoruz sevgili dinleyiciler. Yayınımızı da uzattık. Bizleri internet üzerinden 105 frekansından dinlemekte olan bütün dinleyenlerimizi de armağan olsun en güzel şarkılarımız. İyi yayınlar diliyorum. Köylüden Arda Rengin'e armağan olsun. Bülent'ten tüm güzel şarkılar sabırla ve zamanla evlat diyerek mesajını sonlandırmış.

0: beni sen...
1: Saat 20 itibariyle başladı beraberliğimiz ve Kalpten Kalbe programında saatlerimiz yaklaşık 01'i gösteriyor. Geceye dair bekleyen son bir mesajımız var. Mesajlarıyla ve dinleyerek programımıza renk katan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum sevgili dinleyiciler. Yağmurlu bir gecede Kalpten Kalbe programında sizlerle beraber olduk. Sami Gayrimenkul sponsorluğunda. Selamun aleyküm, ben Faruk Kur'an. Aleyküm selam Faruk Kur'an. Samsun Kapalı'da A16 koğuşuna

olacak. Elbet bir gün güneş doğacak. Faruk Kıran'dan Karayazı şarkısı Armağan Olsun diyor. Gecenin son isteğini sizlerle buluşturuyoruz. Takibinde pazartesi gecesinde 20.00 itibariyle buluşmak üzere sevgili dinleyiciler. Hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.
1: Bölgenin en iyisi.
2: Tutku FM.

Aşkım iki günlük iptilana, hayatım tükenmez maceralar. İçimde binlerce istekler var.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.